0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, her insan huzur istiyordu. Her toplum huzur arıyordu. İnsanlık huzurun peşindeydi. Rahman-ı Rahim kullarının yaratılışına bu muhteşem özelliği koymuştu. Kalpler güzellikler istiyordu. Huzur istiyordu. Rabbi Rahim ayetiyle ve kullarının dilleriyle aynı gerçeği vurguluyordu. Ey Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler ver buyuruluyordu. Kulun kalbindeki manalara ayeti kerime tercüman oluyordu. Rahman-ı Rahim kulunun, kullarının bu temel isteğini cevaplıyordu. O sonsuz merhamet sahibiydi. Kitabını indiriyordu, Resulünü görevlendiriyordu. Gaye, insanlığın iki dünyada da huzur ve sükun ikliminde olmasıydı. Önce insanın varoluş gayesi açıklanıyordu. Varlıklar içerisinde kendisini kaybetmemesi öğretiliyordu. Dünyanın günübirlik hayhuylarında kendinden uzaklaşmaması vurgulanıyordu. Asıl ve asil olanın Rabbi Rahim'e içtenlikle yönelmek olduğu, Rahman-ı Rahim'le sağlıklı bir iletişime geçmesi gerektiği öğretiliyordu. Bunun doğal sonucu olarak şeffaf bir insan olması, güvenilir, emin bir insan olması vurgulanıyordu. Kendisi için istediğini tüm insanlık için istemesi gerektiği bir esas olarak önüne koyuluyordu. Yine insanın ruhuna bir esas kazınıyordu. Vahyin bir esası belletiliyordu. İnsanlar tarağın dişleri gibi eşitlerdi. Üstünlük sadece Allah'a ilişkin derin bir bilinçle, tertemiz bir hayatı gerçekleştirmekle mümkündü. Önce tevhid, ayetlerle insanlığa öğretiliyordu. Sonra adalet geliyordu. Bütün insanlığa ilişkin adil olunması temel bir esas olarak öğretiliyordu. Daha ilk vahiyle beraber İslam'ın insanlığa seslendiği belliydi. Bütün insanlığın biricik dini olduğu ayan beyandı. İslam'ın evrensel olduğunu o günün müşrikleri hemen anlıyordu. O günün müminleri hemen anlıyordu. İslam insanlığın bağrında bir adalet gerçekleştirecekti. Esasları bunu öğretiyordu. İyiliğin ve güzelliğin egemen olduğu bir dünya inşa etmek istiyordu. Ayetler evrenseldi. Ayetlerin tebliğ ve tefsir edeni Allah'ın Resulü alemlere rahmet olarak var kılınıyordu. İslam bir kavmin, bir kabilenin, bir kentin, bir ulusun dini değildi. Ayetlerde bu anlama gelecek hiçbir iz ve işaret yoktu. Ayetler, ey iman edenler, ey insanlar diye sesleniyordu. İslam insanlığı bağrına basıyordu. Sulhun, sekinetin, huzurun gerçekleşmesini hedefliyordu. Ayetler, sureler insanı, insanlığı anlatıyordu. Müminlere insanlıkla ilgili ufuklar veriyordu. Henüz Mekke dönemiydi ama Yahudi ve Hristiyanlara ilişkin ayetler nazil oluyordu. Onların inanışlarını, hallerini beyan eden ayetler nazil oluyordu. Bugün olmasa da yarın Müslümanlar onlarla karşılaşacaktı. İslam'ı bütün insanlığa götüreceklerdi. Tüm dünyaya duyuracaklardı. Tebliğ teklif edeceklerdi. İki cihanın huzur ve sükunu olan İslam'a davet edeceklerdi. Haliyle gidecekleri toplumu bilmeleri gerekiyordu. Onların inanışlarını, düşüncelerini yakinen
tanımaları gerekiyordu. Duyuş ve düşünüşlerini bilmediğin insana ne söyleyebilirsin? Mukayeseli bir sunumu gerçekleştirmek mümkün olabilir mi? İnsanı ve toplumu bildiğin kadar ancak faydalı olabilmek mümkün olabilirdi. Değilse kaş yapayım derken nice gözler çıkarılırdı, nice acı olaylar yaşanırdı. Müminlerin ilk hicreti Habeşistan'a olmuştu. Habeşistan Hristiyan bir ülkeydi. Habeşistan'da Kral Necaş'in huzurunda Hazreti Cafer soruları cevaplandırıyordu. Sıra Hristiyanlığa gelmişti. Hazreti Cafer radıyallahu anh Hristiyanlıkla ilgili ayetleri okuduğunda Kral Necaş'i hayretler içinde kalıyordu. Ayetler bu hassas konuyu ne kadar berrak ve ne kadar etkin anlatıyordu. Bu ayetlerin beşer kelamı olamayacağı çok açıktı. İslam'ın önünde din adına iki büyük engel vardı. Yahudilik ve Hristiyanlıktı. Bu dinlerin mahiyetini ayetler insanlığa öğretiyordu. Müminlere öğretiyordu. O ayetten bazıları şöyleydi. Bakara suresinin 120. ayeti. Ey iman edenler! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da sizden asla razı olmazlar. Maide suresinin 51. ayetinde. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirlerinin dostudurlar. Bakara suresinin 145. ayetinde. Resulüm, yemin olsun ki sen ehli kitaba her türlü ayeti delili getirsen yine de onlar senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzularına uyacak olursan işte o zaman sen hakkı çiğneyenlerden olursun. Maide suresinin 18. ayetinde Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. De ki öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediliyor? Doğrusu siz de onun yarattığı insanlarsınız. Âl-i İmrân suresinin 78. ayetinde ehli kitaptan bir grup okuduklarını kitaptan zannedesin diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri Allah'ın katından olmadığı halde bu Allah'ın katındandır derler. Onlar bilerek Allah'a iftira ediyorlar. Âl-i İmrân suresinin 100. ayeti kerimesinde ise ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Tövbe suresinin 30. ayeti kerimesinde ise Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. Tövbe suresinin 34. ayetinde ise ey iman edenler! Biliniz ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yerler ve insanları Allah'ın yolunda olmaktan engel olurlar. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele buyuruluyor.

0: İslam'ın insanlığa ulaştırılmasında engellerden biri Yahudilikti. Ama Yahudiliğin ciddi boyutlarda engel olması mümkün değildi. Yahudilik bir ırkın dini konumundaydı. Kapalı bir yapısı vardı. Son derece sınırlı bir nüfusu vardı. Bir potansiyel, bir güç kuvvet arz etmiyordu. Asıl Rabbani yolun önünde Hristiyanlık vardı. Potansiyeli ileri boyutlardaydı. Ekonomik, askeri yönden son derece güçlüydü. Ayrıca ruhban sınıfı derin bir teşkilat halindeydi. Toplumu yönlendirmede etkin bir gücü vardı. İslam'ın esaslarında adalet daima ön plana çıkıyordu. Düşüncede, davranışlarda adil olmayı emrediyordu. Bir toplumu değerlendirirken olumlu ve olumsuz taraflarını bir bütün olarak ele alıyordu. Hristiyanlığın bir inanç sistemi vardı. Bu yapıda olumlu esaslar da vardı. Temiz insanlar da vardı. Ayetler bu hususu beyan ediyordu. Âl-i İmrân suresinin 75. ayetinde ehli kitaptan öyle kimse vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana noksansız iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet bıraksan tepesine dikilip durmazsan onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan dolayı bize vebal yoktur demelerindendir. Onlar bunu derken Allah adına bilerek yalan söylüyorlar. Maide suresinin 82. ayeti kerimesinde de insanlar içerisinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak Yahudiler ile şirk koşanları bulacaksın. Onlar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da biz Hristiyanlarız diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Enkabut suresinin 46. ayetinde içlerinden zulmedenleri bir yana, ehli kitab ile ancak en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuzdur. Âl-i İmrân suresinin 64. ayeti kerimesinde de ki ey Yahudi ve Hristiyanlar, sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak tutmayalım. Ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar bu çağrıya rağmen yine yüz çevirirlerse, işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin buyuruluyordu. İslam evrensel bir dindi. Önce insanı inşa ederdi. Sonra aileyi, daha sonra toplumu ve giderek insanlığı inşa ederdi. Haliyle bütün insanlığı kucaklıyor oluşu önüne engelleri getiriyordu. Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili olarak olumlu yanlarına işaret düşüyordu ama sorun temeldeydi. Hristiyanlık tevhidi teslise dönüştürmüştü. Hazreti İsa aleyhisselamı Allah'ın oğlu konumuna yükseltiyordu. Onu ilahlaştırıyordu. Oysa İslam'ın arı duru bir inanç sistemi vardı. O da tevhiddi. İlah sadece Rahman-ı Rahim'di. Başka hiçbir ilah yoktu, olamazdı. İslam Allah'a ortak koşmayı insanlığın kalbinden söküp almak için gelmişti. Allah'tan başka ilahlar sadece insanların kuruntularıydı. Hiçbir hakikate dayanmıyordu. İnsanın, insanlığın kendi kendisini kandırmasıydı. Haliyle İslam tevhidi çizgiden uzaklaşmış olan Yahudi ve Hristiyanlığı hak din olarak tanımıyordu. Âl-i İmrân suresinde Allah'ın indinde din sadece İslam'dır buyuruluyordu. İslam önce kalpleri temizliyordu, şirkten arındırıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Nefis muhasebesi. Bu kadar yaş heba oldu. Düşündükçe gözüm doldu. Payitahtı düşman aldı. Mavzerini sıktım nefis. Amelime riya katar. Ahlaklarım beter beter. Aklım anın sözün tutar. Zincirini taktın nefis. İstediği yere çeker. Manevi evlerim yıkar. Bal içine zehir döker. Masiyete çektin nefis. Hak'tan da haya etmedin. Dost buyruğuna da gitmedin. Sülük de adım atmadın. Döşlerime çıktın nefis. El gördülük yaptın amel. Buzdan kurmuş idin temel. Şöhret ile olmaz kemal. Evlerimi yıktın nefis. İhvana göründün güzel. Dedin kardeşlerim düzel. Kendi bağın oldu gazel. Bir çizgi ile yaktın nefis. Amelin dünyaya alet. Bütün bildiklerin galat. Aşk ile getirmen salat. Bellerimi büktün nefis. Çok tuzağı geçemedim. Bir aynımı açamadım. Kanat kurup uçamadım. Zindanlara tıktın nefis. Huzurda yüzlerim kara. Dışım iyi, içim yara. Yüzüm yok gitmeye pire. Yar aşağı attın nefis. Âli meclise çok vardın. Ben bilirim neler gördün. O mecliste yapmam dedin. Haramlara baktın nefis. Fena ahlak bütün bende. Ayıp der saklarım canda. Avularlar bizi günde. Zehirini döktün nefis. Mahcubum hep yarenlerden. Bize sual soranlardan. Geri kaldım erenlerden. Burnum yere soktun nefis. Kalbimi aklımdan aldı. Köklerime sular saldı. Gönüllü arsasını buldu. Mikropları ektin nefis. Geri dön, gel eyle gayret. Kalemdara şifa sohbet. Teveccüh buyursa hazret. Bu sözümden korktum nefis.

0: Gözden gönlünüze Davet Radyo.
1: Hakikat şehrinde bir güzel gördüm, bir göreni göremedim, ne çare. Sevdayı aşkından yanıp kül oldum, bir bilen yok, soramadım, ne çare. Bir zaman bekledim Leyla Dağı'nı, bir zaman bekledim Gül Budağı'nı, bir zaman bekledim yar otağını, basılı yar olamadım, ne çare. Andelibin işi ahüzar olur, o nasıl güldür ki tezce har olur. Bir gönül kul olur, gah hünkâr olur, ben bu sırra eremedim, ne çare. Bir gülün ki harı vardır, yar demem. Kansız didelere ahüzar demem. Yüzünü görmeden yarim var demem. Ben bu yari bulamadım, ne çare. Niceleri yar der gönlü binada, niceleri yar der gönlü zinada, nicesinin gönlü bey-üşşirada, bu yar kimdir bilemedim, ne çare. Duydum ki yarimin yeri kafimiş, dillerde söylenen kuru laf imiş. Aslını sorarsan nunu kaf imiş. Payine yüz süremedim, ne çare. Medet pir-i sani, bir gör halimi. Bu salihe çok ettiler zulümü. Aç vuslat perdesi, göster gülümü. Çok ağladım, gülemedim, ne çare.
2: ...91.0... ...davet...

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

kaburgalarının başladığı sokaktan geçtim çok. Ölülerin gömüldüğü kıyıda bir de uçtum çok. Ne ölüler gördüm, ne başka yerler, göçtüm çok. Ölüler çok yaşamazdı, ben seçtim çok. Baktım hepsinden çok. Baktım hepsinden daha gençtim çok.

yanımı az, yaremi açtım çok. En gördüm ki hiçtim çok. Ekmek vermediler, su verdiler, açtım çok. Diyemedim, içtim çok.

göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini. Aklımı yağmalar gelmeyişlerin, çürütür gölgemi bekleyişlerim. Yangınlar kavursa bahçelerimi, çağırır yine de enkazım seni. Kaç umut eskidi sokaklarında, kaç albüm tükettim anarak seni. Akşam olur, sabah olur, yıl döner, törpüler gövdemi dakikalarım. Yüzyıllar süren bu rüyalarıma el verir görünmen bir hayal gibi. Hangi ölüm öder bilemiyorum ateşten bekleyiş faturasını. Seni gözlerim her şiirle birlik, içimin savrulan bayraklarıyla. Başımı taşlara çarparak artık kalbimin sesini eritsemeyim. Göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini.

ağlasa aşık, belayı hicr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa kuhi gubarından örünse kisveti, geh bela vadisini geçt eylese üryan olup, her neden mücevler görse vefalar eylese, her neden gülseler haline ol giryan olup. Gam beyabanına her gün eylese seyru sefer, her yice mihnet serayı firkate mihman olup, razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dilduzlar pinhan olup, dilberinden rahmegar olmasa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup, birseler mülki cihanın tacı tahtü devletin, avni köyün terk etmez başına sultan olup.

aşk ile viran eden gönlünü mamur istemez. Hatırın mahzuniden bir lahza mesrur istemez. Akisar olup heva ile gubar olan gönül, akirah-ı yardan birden özün dur istemez. Hoş gören akil fena tavrını şöhret gözlemez. Künce uzlet isteyen kendiye meşhur istemez. Lalinaba meyil kılmaz barın pürhun iden, damenin pür eşk iden lü'lü'yi menşur istemez. Aşk nakdi bir hazinedir, ana yoktur zeval. Malik olan avniya bir gence gencur istemez.

لكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولا

جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد

ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.

fani bir dünyaya geldik hepimiz. Yalanın ardına düştü nefsimiz. Bir gün çıkıp gelse peygamberimiz, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Küfürle besledik hep dilimizi, harama uzattık ellerimizi. Şimdi görse bizim bu halimizi, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Unuttuk varoluş nedenimizi, heba ettik kiralık bedelimizi. Bir bilse dünyalık dertlerimizi, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Zor geldi, kılamadık namazımızı. Kendimiz için ettik hep dualarımızı. Bir bilse karanlık iç dünyamızı, yine de el açıp dua ederdi. Rabbim, ümmetimi affeyle derdi. Bir türlü yok edemedik gururumuzu. Bir türlü anlamadık kul olduğumuzu. Bir bilse ne yalan konuştuğumuzu, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Dünyalık sandık hayatımızı, unuttuk beş vakit namazımızı. Bir bilse boş geçen zamanımızı, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Sahte dostluklarla geçti ömrümüz, fani sevdalara yandı gönlümüz. Bir bilse nelere baktı gözümüz, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. İblisin yoluna saptı yolumuz, çıkarlar uğruna hep dostluğumuz. Bir bilse felaket bizim sonumuz, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Ne tam dua ettik, ne de ibadet. Yaradana isyan ettik, kula ihanet. Bilse ki kalmadı bizde merhamet, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi,

Elde bir şey kalmadı bunca ziyandan. Usanmadık hala hırstan, riyadan. Bilse ki farkımız yok kara yılandan. Yine de el açıp dua ederdi. Rabbim ümmetimi affeyle derdi. Arzu hale gerek yok, budur halimiz. Para ve servetti tüm dileğimiz. Bir gün çıkıp gelse peygamberimiz, için için ağlar, dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi bağışla derdi. İçin için ağlar, dua ederdi. Rabbim, ümmetimi bağışla derdi.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Bu aşıklık mıdır ey dil? Muhabbet böyle mi olur? Onu candan sevenlerde ya halet böyle mi olur? Heva ile heves halin, cihan fikridir eşgalin, perişan cümle ahvalin, ibadet böyle mi olur? Böyle mi?

0: fikri. Gönülden çıktı hak zikri. Hiç utanmaz mısın haktan? Feragat böyle mi olur? Dürüştün zikri Mevla'ya, geri daldın bu dünyaya. Hakka talip olanlarda hakikat böyle mi olur? Çünkü gönül hakkı zikreyler, ya anda masiva neyler? Acep sen nice saliksin, tarikat böyle mi olur? İşin ya gaflet uykusu, yahut bu dünya kaygısı. Hani aru, hani gayret, ya himmet böyle mi olur? Bu halk içre adın sufi, çıkardın cübbeyi sufu. Hani zühdü, hani takva, ya taat böyle mi olur?
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

kayboluşun kapısı arandığında veya sonsuzluğa uzanan ipin ucunda hep İstanbul gelir aklıma.

canın acıya tiryaki olduğu yer. İki deniz, iki kıta yüz yüze gelir de bin hayal belirir, bin hayal kaybolur gözlerde. İstanbul eşsiz resmin söylediği şarkıdır. Öyle içli, öyle berrak ve derin. Geceleri yedi tepeden sesi gelir sahillerin. Kendini bulmanın öyküsü burada yazılır. Yok oluş dehlizlerinin yanı başında. İnsan insanı az bulur, çok kaybeder İstanbul'da. Bir çeşme İstanbulluysa akmasa da olur. Tarih düşünür çünkü, zaman konuşur. Bir kez düşmesin yolun İstanbul'a, dönüşü yoktur.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
7: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsir

0: 14. Lema'nın ikinci makamı. Makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından altı sırrına dairdir. İhtar, besmelenin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat ma teessüf, şimdilik o arzunun tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan, dediğim vakit nefsimi murat ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara belki medar-ı istifade olur niyetiyle Ordu'nun Lema'nın ikinci makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. Qalet ya eyyuhel melâ'u inni ulgiye ileyhe kitabun kerim. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır, Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri, kainatın heyet mecmuasındaki teavun, tesanut, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki, Bismillah ona bakıyor. İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahmanirrahim ona bakıyor. Sonra insan mahiyeti camiası simasındaki letaif-i re'fet ve dakaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahmiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfa-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzulle semere-i kainat ve alemin nüsay müsagarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Evet kıymetli hocam, Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza idrak edebilmeyi, hayatımıza yansıtabilmeyi nasip etsin. Amin. Cenab-ı Hak önce nefsimizden başlamak üzere istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Mütalamıza başlayalım inşallah. Ben tekrar gireyim.
1: Estağfurullah. Buyurun hocam.
0: Buyurun.
1: Hocam öncelikle Allah razı olsun. Rabbim inşallah istifademizi ziyadeleştirsin.
0: Amin.
1: Okuduklarımızla sizin de yaptığınız ve söylediğiniz gibi amel etmeyi nasip etsin.
0: Amin.
1: Rabbim ilk önce nefsimizi hayırlı bir şekilde ıslah etmeyi nasip eylesin.
0: Amin. Bu ıslahı Cenab-ı Hak'tan dilerken
1: hayırlısıyla
0: dilemek lazım.
1: Evet, hayırlısıyla. Islah etsin diye dua etmek lazım.
0: Aynen. Abi çünkü öncelikle ıslahın özür diliyorum şeyi de olabilir. Ağır evet. Şekillerde de olabilir. Cenab-ı Hak ağır bir şekilde bir uzvumuzu alarak da ıslah edebilir.
1: Allah
0: belki muhafaza. Nefsimize ağır gelir. Cenab-ı Hak kolaylıkla suhuletle yapsın inşallah.
1: Tamam. İstiyorken Rabbim hayırlısıyla ıslah etsin aynen diye dua inşallah. Etmek lazım. Aynen. Abi Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladığımız her işe inşallah yani başladığımız zaman bize neler katıyor? Aslında Bismillah ne demek? Rahman, Rahim. Bunların arasındaki ilişki nasıl? Bu manalar inşallah bugün biraz mütalaa edeceğiz. Sizin de biraz önce okurken söylediğiniz gibi aslında Bismillahirrahmanirrahim kainatı, arzı, insanı bunların hepsini birbirine bağlıyor. Demek ki kainat, insan ve arz arasında bir bağlantı var, bir ilişki var. Bunların arasındaki bu ilişkiyi de biz kurabilmek için Bismillahirrahmanirrahim'e müracaat etmemiz lazım. Bu 14. Lem'anın ikinci makamında işte ikinci sır, üçüncü sır diye devam ettiğinde de göreceğiz ki her bir kelimesi Bismillah hem dünyaya hem ahirete hem arza hem kainata bakışları var. Rahman'ın, Rahim'in vesaire. O zaman öncelikle şuradan
0: Cenab-ı Hak çok ehemmiyet vermiş Bismillahirrahmanirrahim'e. Bir programdayken bir psikolog muydu, profesör müydü onun dersinde

0: yaşarken. Şöyle demişti: Cenab-ı Hak kart vizesine Bismillahirrahmanirrahim yazmış. Bu nasıl bir tespit bilmiyorum ama yani Bismillahirrahmanirrahim'in ne kadar kıymetli olduğunu Cenab-ı Hak ilk başta onu söyleyerek zikretmiş. Üstad Hazretleri de zaten burada ilk onunla başlamış.
1: Evet, değil mi? Birinci sözde de öyle. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.
0: Ona başlarız.
1: Yani biz dahi başta ona başlarız.
0: Evet.
1: İnşallah Rabbim istifade etmeyi istifademizi Amin. Ziyadeleştirsin.
0: Amin.
1: Abi benim burada dikkatimi çeken, siz okurken dikkatimi çeken kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren demiş. Öncelikle şuna bir baksak mı acaba insan, kainat ve arz arasında nasıl bir ilişki var? Hani başka yerlerde de üstadları izah ediyor. Özellikle 30. sözünde 6. nüktede bir haşiye var. Müsaadenizle orayı okumak istiyorum abi. Diyor ki evet, nasıl ki insanın anaasırları kainatın unsurlarından ve kemikleri taş ve kayalarından ve saçları nebat ve eşcarından ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları arzın çeşmelerinden ve madeni sularından haber veriyorlar. Burası arzdı, daha yukarı çıkıyoruz. Delalet edip ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de. İnsanın ruhu alemi ervahtan ve hafızaları levh-i mahfuzdan ve kuvve-i hayaliyeleri alemi misalden ve hakeza her bir cihazı bir alemden haber veriyorlar ve onların vücutlarına kat'i şehadet ediyorlar. Demek ki insan bütün kainatla alakadar bir şekilde yaratılmış. İnsanın da verilen unsurlar. Neydi abi unsurlar? İşte insanda C vitamini var, D vitamini var, E vitamini. Bütün vitaminler var insanda. Doktora gidiyorsun, diyor ki senin D vitamini eksik. Veya diyor demirin eksik. Son günlerde çok olan herkese demirin eksik. Demek ki insanda demir elementi var. Altın var, çinko var. Bunların hepsinin ayrı ayrı ilaçları da var.
0: Bildiğimiz demir, bakır,
1: evet,
0: çinko
1: bildiğimiz
0: var.
1: Bunların
0: yani,
1: hepsi insanın vücudunda var. Yani kainatta, arzda ne kadar unsur varsa Allah onun bir numunesini insana koymuş.
0: Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? İnsan küçük bir kainat.
1: Diyebiliriz tabii.
0: Diyebilir miyiz?
1: Çekirdeği işte. Çekirdeği aslisi insan. İnsanın tabirinde ise şekillenmiş, insanın dal budak vermiş hali de kainat oluyor.
0: Bu bağlantı da oradan mı geliyor acaba? Hani biraz önce birbirine bağlıyor dedik ya.
1: Evet, sanki ben öyle bir dikkatimi çekti.
0: Yani demir, toprakta da, kainatta da demir var. İnsanda da demir var. Böyle de bir bağlantı var.
1: Bunları demek ki aslında... Şimdi işte yukarı doğru çıktığımız zaman diyor, biraz önce okuduğumuz yerden o lemalarda, 30. lemadaki haşiyede mesela insanda diyor hafıza var. Allah bunu neyin haşiyesi olarak, neyin küçük bir numunesi olarak? Levh-i mahfuz.
0: Levh-i mahfuz.
1: Her şeyin yazıldığı yer. Bunun numunesi olarak insana koymuş. Ruhlar alemi diye bir alem var yani. Böyle bir alem var.
0: Ve
1: temsil insandan.
0: Şöyle de abi, özür diliyorum. Şimdi o oradaki hani o küçücük İnsandaki o organ çok inanılmaz bilgiler içeriyor. İnanılmaz bir yükte bilgilere haiz, işte sahip. Demek ki levh-i mahfuzda da bütün insanlığın kaderinin yazıldığı, bütün insanların yaptıklarının yazıldığı, bu onun da bir numunesi olarak gösteriliyor.
1: Numunesi olarak tabii insana konulmuş diye yazıyor orada zaten. Bir başka bakıyoruz insanda, işte diyor kemikler var. Kemikler neden bahsediyor bak. Kainattaki bütün taşlar, akarsular var, nehirler var, çağlayanlar var. Hepsi insanın ağzından ayrı su geliyor. Tatlı su ayrı, acı su ayrı, tuzlu su ayrı. İnsanın
0: gözünden
1: gelenler ayrı, burundan gelenin tadı ayrı, ağzından gelenin tadı ayrı. Bunlar da demek ki kainatın akarsularından, çeşmelerinden, çağlayanlarından haber veriyor diyor. Vesaire. Peki bunlar arasındaki... Öyle bir şey oluyor ki bunları sadece yapsa hepsinden haberdar olan bir kişi yapabilir.
0: Aman olsun.
1: Bismillah. Bismillah Allah'ın adıyla. Bunlar olsa olsa bir kişinin adıyla olur. Yani bu bağlantıyı ancak bir kişi kurabilir. Bismillah. Nasıl biri kurabilir? Rahman ve Rahim olan biri kurabilir. Bu kadar merhametli, bu kadar şefkatli olacak ki bunların hepsini birbirine, mesela hani başka bir yerde anlatıyor diyor, bir elmanın oluşabilmesi için elmayı yiyecek biri lazım bir defa. İnsan vesaire. Bu elmayı yiyebilecek birinin, elmanın oluşabilmesi için de havanın, suyun, oksijenin, güneşin, atmosferin, karbondioksitin vesaire,
0: toprağın,
1: oksijenin, toprağın hepsinde olması lazım. Bunları kim bu kadar dizayn edebilir? Bismillah, Allah'ın adıyla anca olabilir. Nasıl bir Allah? Rahman ve Rahim olan. Bismillahirrahmanirrahim. Ancak böyle bir kişi bu dizaynı tabirinizde sağlayabilir. Bu teanüt, tesanüt, bu birlik, bu beraberliği.
0: Evet, okuyayım isterseniz orayı.
1: Buyurun.
0: Kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sükke-i rububiyet vardır.
1: O şurayı biraz müsaadenizle. Rububiyet kelimesini üstadları kullanmış burada. Rububiyet, Rab isminin bir isminin bir sıfatı diyelim rububiyet. Terbiye etmek, şekil vermek, istenen kıvama getirmek, her türlü maddi manevi. Bir şeyi istenen kıvama getirdiğimiz an biz onu terbiye etmiş oluyoruz. Hani çok affedersin böyle aslanları terbiye ediyorlar. İstenen kıvama istediklerini yaptırıyorlar,
0: yaptırıyorlar
1: artık. İstenen kıvama terbiye ettim, aslan terbiyecisi ismi oluyor. Veya işte güzel bir şey bina yapıyoruz, güzel bir şekil yapıyoruz. Bunu da terbiye ediyoruz. Hani bu Antep'te meşhurdur, diyor eti terbiye ettin mi? Yani kızdın, bağırdın, yola getirdin anlamında değil, istenen kıvama getirdin.
0: Ama
1: mi?
0: Şu yanlış anlaşılmasın, Cenab-ı Hak bunu yaparken kun feyekunla yapıyor.
1: Evet, tabii bir anda oluyor.
0: Bir anda.
1: İşte bunların hepsi bak, rububiyet isminin, Rab isminin bir tecellisi olarak kullanmış. Bak o arz sima, insanların simasında, arzın simasında, kainatın simasındaki bu tabii ki birliği, beraberliği, teanüdü, tesanüdü, bunların hepsini bir araya getirip hepsini birbiriyle iştigal etmek, birazdan okuyacağız inşallah. Bunların Rab isminin, rububiyet, sikkeyi, rububiyetin bir göstergesi olarak koyuyor.
0: Evet, biri kainatın heyet mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor.
1: Burada uluhiyet kelimesini kullan abi. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Ulu, büyük. Nasıl bir büyüklük? Kainatın heyeti mecmuasındaki teavünü sağlayacak. O kadar büyük ki bütün kainata hükmü geçecek. Kainattan kastedilen yani bütün yıldızlar, bütün sinekler, bütün böcekler, bütün yaratılanlar. Doğru mu abi?
0: Evet.
1: Bütün yaratılanlar böyle ulu bir şahıs tabirinde ise ulu bir Allah.
0: Bu insan idrakinin dışında.
1: Dışına çıkıyor.
0: Evet.
1: Böyle bir uluhiyet lazım. Böyle bir uluhiyetin bir sikkesinin göstergesi nasıl oluyormuş? Bu kadar ayların, yıldızların, sineklerin, semeklerin, böceklerin, biraz önce anlatmaya çalıştığımız, örnek vermeye çalıştığımız şeylerin hepsinin arasındaki bir yardımlaşma. Bunun arasında bir yardımlaşma var mı? Birbirinin işini kolaylaştırma var mı tabirinizde? Müthiş şekilde var. Yani
0: şöyle bir örnek olabilir. Buyurun, fabrikanın çarkları birbirine destek veriyor, birbirinden çeviriyor
1: gibi
0: diyebilir miyiz?
1: Değil mi? Kainattaki her şeyin de bir döngüsünde hepsinin bir ineklerin, bizim ineklerin yem vermemiz, onların yem yemesine yardımcı olmamız, onların da bize et ve sütüyle yardımcı olması. Bak dönüş birbirimize yardımcı oluyor.
0: Evet.
1: Bir dönüş, bir teanüt, bir sanüt var. Bunu kim yapabilir ancak? Öyle bir Rahman biri olacak ki benim ona karşı hiç kimse, ben bu ineğe bazen yem vereyim de bunun etinden faydalanayım diye ilk başta belki aklına gelmiyor. Ya aç kaldı, ineklerin karnı doyuyor. Bak rahmet ve rahim olarak rahmetiyle gidiyor oraya. Ama sonuçta onlar arasındaki bir teanüt, birlik, beraberlik yine neyi gösteriyor? Çok bunları döndüren. Güneşi, hani herkes tarafından malumca bilinen, güneşi hem kendi etrafında hem yıldızlar etrafında hem galaksi etrafında hiçbirbirine çarpmadan döndürebilen, birbirleri içerisinden geçirebilen ve bunları geçiriyorken de geceyi gündüzü yapan, geceyi gündüzü yaparken de oksijeni, karbondioksit hepsini ayarlı dengesiyle koyup bunun içerisindeki bütün yarattıklarının rızkını aynı anda şaşırmadan verebilecek bir ulu sikke. Öyle bir ulu bir uluhiyetin bir sikkesinin...
0: O daha devam ediyor işte. Bunların hepsine sahip olacak. Hepsinin hareketleri, yaşamları, tabii, oksijenleri alıp vermeleri hepsi devam edecek. Ha. Bunların hepsini sağlayacak bir kuvvet lazım.
1: Ha. İşte bunların hepsi o ulu bir sikkenin, o uluhiyetin sikkeyi, kübra-yı uluhiyet diyor ya, o sikke. Onun bir göstergesi. Buna neye bakıyor? Bismillah.
0: Bismillah.
1: Allah'ın adıyla.
0: Amin.
1: Allah'ın adıyla olmazsa işler karışır. Hani birisi de diyor ya, çöle gidiyorlar işte iki arkadaş. Biri padişahın ismini alıyor. kurtuluyor. Niye? Geliyorlar işte yan kesiciler onu dövmek için falan. Ben padişahın askeriyim diyor. Ben padişahın askeriyim. Nişanımı gösteriyor. O ona hürmet ediyorlar. Öbürü kendi gücüyle, kendi kuvvetiyle bir şey yapmaya çalışıyor. İşler birbirine giriyor. İşte bu işler birbirine girmemesi için her bir şey kendi lisanı mahsusuyla Bismillah diyor aslında ki işler birbirine girmiyor. Hani birinin sözde yine anlatıyor ya işte yumuşakçık kök damarlar Bismillah der sert olan taş.
0: Nasıl delegir. Taşı çatlatır yani?
1: Bunu şimdi biz böyle bir üniversite yıllarında talebelere anlatırken bir tanesi şeyde okuyormuş fen bilimleri işte nemneyinde. Orada diyor, hocam dedi ya işte Bismillah herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der işte sert olan taş işte geliyor oraya. Taşa zorlanıyor, kök, incecik kök taşı delemiyor. Bismillah diyor taş kardeş ben geldim. O taş da Allah'ın adını duyunca ya tabii ki bütün yolları açıyor gidiyor manasın. Ya hocam dedi orada dedi o işte ne bir şey salgısı salgılıyor dedi. Bismillah demiyor. Bir salgı salgıyor o salgı diyor onu.
0: Parçalanmasını
1: bak dedim o zaman geri git. Başta ne diyor? Herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der. İşte. Kendi lisanıyla. Onun lisanı da o. Bizim gibi Bismillah diyecek değil ya. Şimdi çok affedersin bir inek Bismillah diye bağırsa kafayı yeriz. Ama kendi dilince Bismillah diyor. Hah o
0: lisanı mahsusuyla.
1: Onun lisanı da o Bismillah da o. O salgıyı kim çıkarttırıyor? O salgıyı kim salgı?
0: Onu yaratan heh. Değil mi?
1: O oraya gidiyoruz. Evet. Bak herkes işte bak diyor ya sikkeyi kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bak. Allah'ın adı ona bak. Yani Allah'ın adıyla dediğimiz an işler düzene girer. Çek. O anahtarı oradan çek. Olur. Bütün her şey birbirine girer. Allah muhafaza.
0: İkincisi küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor.
1: Burada da sikke-i kübra-i rahmet, rahmaniyet diyor. Rahman isminin içerisine her şey girebilir mi abi? Her şey girebilir. Rızık girebilir mi? Sen birine merhametin, rahmetin olmazsa ona rızık verir misin? Yani şimdi hani böyle fakirler oluyor veya işte durum biraz daha düşkün olanlar oluyor. Bunlara yardım ediyor adam. Götür işte para veriyor veya yiyecek alıp veriyor, bir şeyler veriyor. Neden dolayı? Merhametinden dolayı.
0: Merhametten
1: bak rahmet, rahmetten rahmet, dolayı rahmet. Adam rızkın gelişi rahmetten dolayı oluyor. Veya işte hasta birini görüyorsun. Rezzak isminin tecelli şey Şafi isminin tecellisi ne oluyor? Acıdığından dolayı. Şimdi çocuk hasta oluyor evde. Onu biz hastaneye niye götürüyoruz? Ya acıyor çocuk acı çekiyor. Dayanamıyorsun. Hemen böyle merhametin onu celbediyor. Alıp hastaneye götürüyorsun. Bak Allah-u Teala böyle. Demek ki rahmet ismi, Rahman ismi daha çok böyle işte bütün isimlere hemen hemen havi. Açları doyurması, acı yaralara şifa vermesi, hastalara şifa veriyorsun. Sonra hep yukarıda da bak zaten ne diyor?
0: Merhametten tezahür eden.
1: Daha simaz nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki. Bunların idaresi için idaresi ne demek? Buranın idaresi onların rızkını vermek
0: yemesini,
1: ona.
0: Yemesini, içmesini sağlamak.
1: Yemesi, içmesi, işte giyinmesi, kuşanması bunların hepsi. Bunların hepsi de yine neyin bir göstergesiymiş? Bismillah ne Allah'ın adı. Hangi Allah? Rahman olan Allah'ın adıyla bu sefer. Evet. Bu işlerin hepsinin dizayn olabilmesinin anahtarı Rahman olan Allah. Başka bir yerde üstadları diyor ki bu kainatın diyor varoluşundaki diyor kapı Resulullah'sa sebebi Resulullah'sa onun anahtarı da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Onun o kapının anahtarı da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Demek ki kainattaki bütün bu Rezzak isminin tecellilerinin azam derecede olması, Şafi isminin tecellilerinin azam derecede olması vesaire. Diğer insanları, yaratılanların hepsi arasındaki idaresini görmesi, onların terbiyesinde terbiyesini yapması, onların bir güzellik vermesi, insicam, intizam içerisinde bulunması, bunların hepsi de yine Bismillahirrahmanirrahim'in, Bismillahirrahmanirrahim'in sikke-i kübra'yı rahmetinin, rahmaniyetinin bir göstergesi olarak bu ikincisinde de bize bunu sanki veriyor abi.
0: Sonra insanın mahiyet-i camiasının simasındaki letaif-i re'fet ve dekaik-i şefkat ve şuat-i merhamet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfe-i alemde bir satır-ı nuran teşkil eden üçsükey ahadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır.
1: Evet. Burada da insan simasına gittim, o da rahim dedi. Malumunuz abim, Rahman ismi daha geniş. Yarattığı her şeye, yarattığı her şeye adil olması münasebetiyle, Allah-u Teala'nın adil mutlak olması münasebetiyle yarattığı her şeye onların ihtiyaçlarını gidermesi. Rahim biraz daha öze iniyor, biraz daha özel tabirindeyse. Hani başka bir yerde şey örneğini veriyor ya, Rahman ve Rahime. Güneşin herkese vurması, güneşin her şeyi aydınlatması Rahman isminin bir nevi örneği, tecellisi. Her şeye vuruyor ama parlak şeyleri biraz daha ısıtması, koyu şeyleri işte biraz daha az ısı vermesi, işte şeffaf şeylerin, bak vurduğu yerdekilerin özelliğine göre, vurduğu yerdekilerin kabiliyetine göre oradaki tezahür etmesi de Rahim isminin biraz daha sanki cilvesi gibi.
0: Allah Allah.
1: Geliyor, vuruyor. Tahtada farklı tezahür ediyor.
0: Camda siyah farklı, da farklı tezahür ediyor.
1: Beyazda farklı tezahür ediyor. Bunun sebebi de yine onun güneşteki eksiklikten değil, haşa. O tahtanın özelliğinden, işte camın özelliğinden, işte Allah-u Teala'nın Rahim ismi de böyle. Bak başta hep kainatta tezahür etmesi, Allah ismi tecelli ediyor. Allah ismiyle kainattaki her şeyin intizamından her şeyinde mükemmel bir şekilde olması uluhiyetinin gerekçesi olarak, bak sadece Bismillah.
0: Yüceler yücesi.
1: Allah ismi. Ondan sonra geldi Rahman ismine geldi. Bu sefer biraz daha öze indi. Neye dedi? Nebatat ve hayvanat gibi mahlukların idaresinde, tedbirinde indi. Buna da ne dedi? Sikke-i Kübra'yı Rahmaniyet. Ondan sonra daha öze indi, biraz daha öze indi. Şimdi de ne dedi? İnsan simasında. İnsan simasının camiyesinde letaif ve re'fet ve dekaik-i şefkat ve şu ant merhamiyet ilahiyeden tezahür eden sikke-i uluhiyet rahmet rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim de ki Errahim ona bakıyor.
0: Errahim
1: insandaki bu şeye bakıyor.
0: Daha öze indik.
1: Daha öze inerek geldik. Evet abi.
0: Evet, yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alem-i nüsay müsagarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur.
1: Bu kadar.
0: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur.
1: İnsanı demiyor bak.
0: İnsani
1: arşa çıkmaya bir yol olur. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim'in yeryüzündeki, kainattaki, arzdaki, insandaki birbiriyle böyle bağlantılı bir şekilde tabirini, o yolu takip etsek, o bağlantıyı takip edersek kainattaki tefekkürlerimizi yapsak nereye çıkıyoruz? İnsaniyet tabiri, hani mertebesine çıkıp orada bir yol, bir hat çiziyor bize Bismillahirrahmanirrahim. O zaman demek ki bizim, hani bizim söylediği, Bismillah her hayrın başıdır. Öyle bir hayır ki insanı insaniyet mertebesine çıkıp, beşer mertebesinden kurtarıp insaniyet mertebesine çıkaran bir yol oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz önce okuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bütün hepsini kapsayarak geldi. Rahman, işte bir kez daha onlar içindeki teanüt, tesanüt, birlik, beraberlik vesaire, intizam, insicam, onlara baktı. Biraz daha varlıklar içerisinde. Ondan sonra insana indik. Demek ki insanla ucu bağlanan her şey, başta girişgahımızda da söylemiştik. Zaten Allah-u Teala bütün kainatı insanda derc etmiş. Bismillahirrahmanirrahim özüne de indiğimiz zaman da insani bir mertebeye Rabbim çıkarıyor bizi inşallah.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Dersimizin sonuna geldik. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah razı olsun. Allah istifade etmeyi önce nefsimizden başlamak üzere nasip ve müyesser eylesin inşallah.
1: Amin inşallah.
0: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar. Müzik
3: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
4: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Tarihin sayfaları arasından nice peygamber aşıkları gülümser. Osmanlı Devleti'nin 27. hükümdarı Sultan 1. Abdülhamit de onlardan biridir. Peygamber Efendimiz'e olan aşkı ve hasreti Ravza-i Mutahhara'daki Hücre-i Saadet'in duvarlarına yansımıştı. Kaside-i Hücriye ismini alan bu şiirinde Sultan 1. Abdülhamit halini sevgililer sevgilisine şöyle arz eder: "Efendim, ey Allah'ın Resulü, tutuver elimden. Senden başka kimsem yok, kimseye de sığınamam ben. Sen ki bütün varlıklar alemi için hidayet nurusun. Sen ki cömertliğin sırrısın, ey en hayırlı güvencem. Ey iki parmağından nehirler fışkıran ve imdadına koştuğu orduyu suya kandıran, beni ürküten bir sıkıntıya düştüğüm an derim ki, ey efendilerin efendisi, ey güvencem, ne olur hatalarımdan, kusurlarımdan ötürü Rahman olan Allah katında benim için şefaatçi ol ve bana hayalimden bile geçmeyen ikramlarda bulun."

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri seher vakitlerinde Allah-u Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu. Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerini bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbimi.

91.0 Davet Radyo. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin.
Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: 80 0534 716 20 27.
1: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ve es'eluke bi esmaike ya kâşifu ya fârid, ya fâtihu ya nâsir, ya dâminu ya âmir, ya nâhi ya recâ, ya murtecâ, ya azîmer recâ. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
5: Allah'ım, senin isimlerinle sana dua ederek yalvarıyorum. Ey belaları gideren, ey sıkıntılılara nefes aldırtan, ey kapalı kapıları açan, ey yardım ve destek veren, ey kefaletini alan, ey emriyle terbiye eden, ey yasaklarıyla insanları muhafaza eden, ey insanlara umut olup şevk verip çalıştıran, ey insanların yanlışlarının giderilmesi için umdukları merci olan, ey ümit oluşu büyük olan, insanları büyük ümitler uğruna çalıştıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
6: Ya.

Ey zayıflerin yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey dostların yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi, ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey velilerin yoldaşı, huzur vereni, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey zenginlerin mabudu. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem

Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı. Ey şükredenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı. Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı. Ey şahitlerin ve şahit olunanların en hayırlısı. Ey çağrılanların ve çağıranların en hayırlısı. Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı. Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı. Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı. Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı. Ey sevenlerin ve sevinenlerin en hayırlısı. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey kendisinden isteyenlere cevap veren, ey kendisine itaat edenlerin sevgilisi olan, ey kendisini sevenlere yakın olan, ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, ey kendisine ümit besleyenlere iyilik veren, ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, ey yumuşaklığında hikmetli davranan, ey hükmünde büyük olan, ey azametinde merhametli olan, ey ihsan ve ikramlarında kadim, sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin sebeplerini hazırlayan, ey eşyayı güzel neticeler verdirmeye yaklaştıran, ey eşyayı kötü durumlardan saklamak için kollayan, ey eşyanın kötü durumlarını da hayra çeviren, ey eşyayı planlayan, onlara doğru hedef veren, ey tertipleyen, her şeyde mertebeler koyan, eşyayı o mertebelerden geçiren, ey varlıkların yoluna devam etmeleri için onlara şevk ve rağbet veren, ey onların vaziyetlerini onlara bildiren, hatırlatan, ey bu minvaller üzere oluşturan, ey bütün bu işleriyle beraber kendisi çok yüce ve mukaddes olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yushghiluhu sem'un an sem'in. Ya men la yemna'uhu fi'lun an fi'lin. Ya men la yulhihi kavlun an kavlin. Ya men la yughallituhu su'alun an su'alin. Ya men la yubrimuhu ilhahul mulihin. يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين يا من أطاب بذكره قلوب المخبتين يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين يا من هو غاية مراد المريدين يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ.
0: Ey bir şey dinlemesi, onu başka şeyler dinlemekten meşgul etmeyen, ey bir iş yapması, onu başka işler yapmaktan men etmeyen, ey bir söz, onu başka sözlerden oyalamayan, ey insanların ona dilenmeleri ve sormaları, onun da onlara cevap vermesi onu yanlışa itmeyen, ey ısrarcıların ısrarı kendisini bıktırmayan, ey İslam ile müminlerin göğüslerine ferahlık veren, ey huşu ve huzur duyanların kalplerini zikriyle sevindiren, ey aşıkların kalplerinden kaybolmayan, ey müritlerin nihai hedefleri olan, ey alemlerde hiçbir şey ona gizli kalmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

0: Ey ilmi ezeli olan, ey vadi doğru olan, ey lütfu zahir ve açık olan, ey emr ve iradesi üstün olan, ey kitap ve kanunu muhkem, sağlam olan, ey kaza ve kaderi gerçekleşen, ey Kur'an'ı şerefli ve yüce olan, ey mülkü ve saltanatı ebedi olan, ey fazl ve ihsanı daimi olan, ey arş ve memleketi büyük olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sahiplerin terbiye edenlerin sahibi, ey kapıları açan, ey sebeplerin asıl sebebi, ey hasenat ve sevapları veren, ey doğruları ilham eden, ey bulutları inşa eden, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey dönüş ona olan, ey günahları silen, tevbeleri kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerin ile sana yalvarıyorum. Ey bizi terbiye eden, bize sahip çıkan, ey mabudumuz olan, ey efendimiz, malikimiz olan, ey bizim sahibimiz olup bizi azat eden, ey bize yardım ve destek veren, ey bizi koruyan, ey bize güç ve kudret veren, ey bize rızık veren, ey yol gösterişimiz olan, ey bizi sıkıntı ve felaketlerden çekip kurtaran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena khallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Allahümme Rabbena khallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: gönlünüze davet radyo.
1: Bakara suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah hesabı seri bir biçimde görendir.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa:
2: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
1: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: Gönlümüzden
1: İstanbul'da doğdum.
0: Gönlümüze.
1: Fatih'te sarı güzeldi. Babam Temiz Tahir Efendi diye anılan bir müderristir. Mecburiyetten gittiğim Baytar Mektebi'nden birincilikle mezun oldum. O dönemde babamı kaybettiğim gibi oturduğumuz evde bir yangınla kül oldu. Şiire işte o yıllarda başladım. Daima vatan aşkıyla doluydum. Nerede isyan çıksa oraya koşuyor, batılı devletlerin bize dayattığı Sevr Anlaşması'nın nasıl bir felakete yol açacağını anlatıyordum. Birinci mecliste Burdur milletvekilliği yaptım. Milli mücadele yıllarında Ankara'da Taceddin dergahında yaşadım. İstiklal marşımızı burada yazdım. Onu safahatıma almadım. Sebebi basit. O artık milletimin malı olmuştur. 1925'te Mısır'a gittim. 10 yıl kaldım ve Edebiyat Fakültesinde Türkçe müderrisliği yaptım. Çanakkale Destanı'nın şairiyim. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şiirim isyanı da yansıtır, tevekkülü de. Ben Allah'a annesine naz eden bir çocuk samimiyetiyle inanır, yardımdan umudunu kesmemiş bir yürek saflığıyla diklenirim. Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Cehaletin, tembelliğin, haksızlığın ve ahlaksızlığın daima karşısında oldum. Yaşadığım çağın bütün buhranları, savaşları içinde yüklendiğim ağır sorumluluklara rağmen hep güler yüzlü oldum, ümit var oldum. Mısır'dayken baş gösteren siroz hastalığı vücudumu sardı. İstanbul'da tedavime başlandı fakat günden güne zayıflıyordum. Fransızca konuşup yazan, saatlerce yürüyen, pehlivanlarla güreş tutan, boğazı yüzerek geçen, klasik batı müziğini türküler kadar seven, verdiği her sözde duran, İstiklal Marşı ödülünü almadığı günlerde paltosunu satarak ölen arkadaşının geride bıraktığı çocuklarına da bakan, başkalarının yerine de utanan, 20 yüzlüleri gördükçe 2 yüzlüleri sever oldum diyen, Nazım Hikmet'in Akif inanmış adam dediği adam, Nazm'ın zembereğini kuran adam ben, Mehmet Akif, gönlümün ölümsüz genişliği dışında küçülüyor, ufalıyor, azalıyor, tükeniyordum. Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında safahatımın yeni harflerle yayımlandığını göremeden gözlerimi kapadım. Yıl 1936'ydı. Binlerce elin ucunda bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor dediğim hilaller gibi gökyüzüne bakan avuçlar üzerinde taşınıyordum işte. 3,5 nazma gömülmüş koca bir ömrü heder dediğim hayatımın son yolculuğunda sanki beni Edirne Kapı şehitliğinde bir mezar değil avuşunu açmış peygamberim bekliyordu.
2: 91.0
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Ey
0: Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlül uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İçtenibu tekebbüre, büyüklükten, kibirlenmekten, tekebbür etmekten sakının, uzak durun. Fe innel abde, muhakkak ki bir kul, la yezalu yetekebberu. O kul böyle tekebbür eder, kibirlenir, kendini büyük görür. Hatta ta ki yekulallahu teala, Allahu Teala onun için şöyledir. Üktubu abdiyi, o kulumu yazın. Hâzâ fil cebbârîne, cebbarların, zorbaların arasına o kulumu yazın. Demek ki bir insan kibirlenmeye başlarsa, kendini büyük görmeye başlarsa, o zaman ne yapar? Bu insan hatasından dönmez, kusurundan dönmez ve bu şekilde devam eder, büyüklenir, büyüklenir ve Allah-u Teala da artık o kul için şu hükmü verir ki bunu zorbaların, cebbarların arasına kaydedin, yazın diye talimat buyurur. Şimdi en büyük günah nedir? Büyüklenme, tekebbür etmedir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor, kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan kimse cennete giremeyecek. Bir gün Abdullah İbni Amr ile Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma böyle Safa tepesinde böyle bir araya geliyorlar ve birbirleriyle böyle karşılaşıyorlar, bakıyorlar. Sonra da devam ediyorlar, say yapıyorlar. Bu sefer Abdullah İbni Ömer böyle ağlıyor. Aralarında kısa bir konuşma geçtiği için ağlıyor ve ona diyorlar ki niye ağlıyorsun, ne oldu ki? O Abdullah İbni Amr'ı işaret ederek diyor ki o bana öyle bir şey söyledi ki ben onun sözünden, söylediği şeylerden dolayı ağlıyorum. Peki ne söyledi sana? O kişi bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ona haber verdi. Kimin kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunursa Allah-u Teala onu yüzüstü cehenneme atar. İşte ben diyor onun için ağlıyorum. İşte sahabe nefis kontrolü yapıyor, muhasebesi yapıyor, murakabe altında kendi ayıbını, kusurunu, söz gelimi diyelim, ne yapıyor? Hemen biliyor ve korkuyor. Hani kibir bu kadar kötü bir günah ki, o yüzden her zaman şunu söylerler. Büyüklenmekten, kibirlenmekten sakının. Çünkü şeytanın Allah-u Teala'ya isyan etmesindeki sebep neydi? Büyüklenmesi, kendini kibirli görmesindendir. İstikbar, müstekbir oldu. Büyüklendi, kendini büyük gördü. Allah-u Teala Adem'e secde et diyor. O ne yapıyor? Etmeyeceğim diyor. Kendini büyük görüyor. İşte onun için ilk isyan, ilk günah, ilk küfür kibirden dolayı çıkmıştır. Bundan dolayı kibirden şiddetle kaçınmak lazım ve tevazu göstermek lazım. Tevazu sahibi olmak lazım, alçak gönüllü olmak lazım. Kibirli insan her zaman için zararlı insandır. Hem kendine zarar verir hem etrafına zarar verir. İnsanları hor görür. Çünkü kibir kalple başlar, azalara, bedene sirayet eder ve etkisini gösterir. Kalp ne yapar? Kendisini büyük görür. En iyi bilen kendisi olduğunu görür. Her şeyi daha iyi bildiğini bilir. Öyle zanneder. Sonra ne yapar? Bu hareketlerine yansımaya başlar. Giyim kuşamına yansımaya başlar. Yürüyüşüne yansımaya başlar. Konuşmasına yansımaya başlar. Ondan sonra ne yapar? Kendini büyük görür ve insanları küçük görmeye başlar. Ve daha da ilerledikçe hakka karşı gözlerini kapatır. Gerçekleri görmek istemez, nasihat dinlemez. Kendisi biliyor, kendisi her şeyi daha iyi beceriyor havasına girdiği için kendisine yapılacak nasihatları da böyle göz ardı eder, önemsemez. Çünkü bütün insanları küçük görüyor. Mesela biliyorsunuz
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Yürüyüşünde böyle gururlu kibirli olma. Düzgün yürü. Sen diyor dağları ulaşacak da değilsin. Yeryüzünü yarıp geçecek de değilsin diyor Allah-u Teala. Neden bu? Çünkü kibrin eseri nerede görülüyor? Mütekebbirliğin, kendini büyük görmenin eseri hareketlerine yansıyor, yürüyüşüne yansıyor. Abdullah, Ömer İbnül Abdülaziz bir gün böyle yürürken Tavus, o da büyük alimlerden, onu tutuyor. Diyor ki, bak diyor, yürüyüşünde böyle orta halli ol. Ayet-i Kerime'yi okuyor. Diyor, ne sen yeri yarabilirsin, ne de diyor dağlara kadar ulaşabilirsin. Deyince, bak diyor, bu şekilde yürüme. O tabi anlıyor durumunu. Diyor, ben böyle yürümem için ne kadar eğitildim ve ne kadar da kafama sopa yedim diyor. Yani gururlu, kibirli yürüsün diye böyle eğitime tabi tutmuşlar. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir mantık. Ama İslam ne diyor? Tevazu sahibi olacaksın, güzel yürüyeceksin, yürüyüşünde dikkat edeceksin. Giyim kuşamında yine aynı şekilde dikkatli olacaksın. Giyim kuşamında insanlara böyle büyüklük taslamayacaksın, kibir taslamayacaksın. Çünkü kim o elbiseyi giyerse, kim böyle davranırsa diyor peygamber, onu uyarıyor, cehennemle tehdit ediyor. Böyle bir tehlike var. İşte bu nedenle kibir çok önemli. Kalpte başlıyor, bedene sirayet ediyor, hareketlere sirayet ediyor, yürüyüşe sirayet ediyor, giydiğin elbiseye sirayet ediyor. Giydiğin elbiseyle insanlara karşı büyüklük taslıyorsun. Yürüyüşünle insanlara büyüklük taslıyorsun. Ve bakıyorsunuz büyük alimler böyle kibirli insanlara şunu demişler: sen niye kibirleniyorsun, nesin sen? Böyle büyüklük taslıyorsun, işte konuşmanla kibirleniyorsun, giydiğin elbiselerle kibirleniyorsun, yürüyüşünde sen hani böyle acayip bir yürüyüş şekli, böldüğün elbiselerle kibirleniyorsun, yürüyüşünde sen hani böyle acayip bir yürüyüş şekli, böyle olmaz. Sen aslın gel.

faziletli olmaya çalışacak, kibirden uzak olmaya çalışacak ve Allah-u Teala buyuruyor ki yemin olsun ki onlar nefislerinde büyüklük tasladılar. Büyük bir azgınlıkla haddi aştılar diyerek büyüklük taslamanın nereye varacağını bizlere haber veriyor. Bakıyorsunuz bütün olaylarda, hani az önce anlattık, şeytanın isyanında bakın, şeytanın yolunu izleyen, ona asker olan bütün insanlarda, bütün varlıklarda aynı şeyi görüyorsunuz. Tekebbürü, kibiri görüyorsunuz. Kibirlendikçe büyükleşiyor, büyükleştikçe de hakka kapatıyor kendisini, hakkı görmüyor ve böyle son surat böyle uçuruma giden bir adam gibi oluyor. Ve hatta büyüklerimiz der, kibirli insan böyle sarımsak yemiş insan gibidir. Ne yapar? Kokar. Etrafına insanlar da yaklaşamaz ondan. Böyle olmamak gerekiyor. İşte Peygamberimiz de bizi uyarıyor. Ne diyor? Sakın ha kibirlenmeyin. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Ve kalbinde de diyor zerre kadar iman olan bir kimse de cehenneme giremez diye buyuruyor. İşte Allah-u Teala her mütekebbir zorbanın kalbini mühürler diyor. Böyle de bir tehdit var. İşte müminler tekebbürlenmeyecek, kibirlenmeyecek, mütevazi olacak. Topraktan yaratıldığını bilecek. Toprak nasıl mütevazi? Değil mi? Veriyor, habire veriyor. Mütevazi insanlar üstünde geziyor. Böyle bir güzelliği var. Ha, tabii insan şerefini, haysiyetini de ayaklar altına düşürecek değil. Onurunu, şerefini tabii muhafaza edecek ama kibirlenmekten uzak duracak. Kibirden uzak duracak, insanlara küçük görmekten uzak duracak. Ta ki giydiği elbise, giyim kuşamı, hal ve hareketleri ne olacak? Hep bunları güzel bir şekilde giyecek ve bunları bir kibir vasıtası olarak da kabul etmeyecek. Adam mesela yürüyor, bakıyorsun o öyle bir çalımlı yürüyor ki. İşte ayette diyor, ne nasıl böyle yürün yani? Yürüyüşünde orta ol. Hani sen dağlara da ulaşamazsın, yeri de yaramazsın. Bir insansın neticede. Veya bakıyorsun adam çalımlı bir elbise giymiş. Peygamberimiz ne diyor? Böyle o elbiseyle hava atıyor, çalım satıyor, kibirleniyor. Allah diyor onu cehenneme koymuş, ta kıyamete kadar da diyor o şekilde cehenneme atılıp atılıp duracak diyor. Bu kadar da tehlikeli var. İşte her insanda kendini beğenme özelliği vardır. Yani hepimiz insanız. Hani derler ya atalar, bir insan kendisini beğenmese çatlar ölür diye böyle bir sözleri var. Hani tabii hepimiz insanız. Kendimizi beğenebiliriz. Ama bu aşırı dereceye ulaşarak insanları küçük görmeye veya az önce de söylediğimiz gibi giydiğimiz elbiseyle büyüklenmeye, yürüyüşümüzle büyüklenmeye, söz söylerken böyle büyük sözler söylemeye, hep kendinden bahsetmeye, kendi şöyle, kendi böyle, küçük diğer insanları basit görme, bunlar hepsi nedir? Yanlış olan davranışlardır. Bu davranışın içerisine giren insan hatadan dönmez. Çünkü nasihat etsen nasihatı dinlemez. Hep kendi biliyordur, kendi en iyisidir. Kimse bir şey bilmiyordur. İnsanlar böyle onun yanında hiçbir şeydir. Veya nedir? Malı var, onunla övünüyor. Serveti var, onunla övünüyor. Birazcık ilmi var, onunla övünüyor. İşte pahalı elbiseler almış, onunla övünüyor. Ayakkabı almış, onunla övünüyor. Hayatı bu. Bunlar önemli şeyler değil. Önemli olan nedir? Allah-u Teala bizi ölçüyü getirmiş. Takva sahibi olmak. Takva sahibi insan nedir? Allah'ın en büyük olduğunu bilir. Allah'ın büyüklüğü karşısında insanların hiçbir gücünün olmadığını idrak eder. Hani marifetullah diyoruz ya, Allah'ı tanıma, Allah'ı bilme. Allah'ı bilen bir insan kendinin ne kadar aciz olduğunu bilir. Ufacık bir ağrıya dayanamayan bir insanız biz. Ufacık bir söze dayanamayan bir insanız ki haddimizi bilmemiz gerekiyor. Zaten alimlerimiz şöyle diyor, yani bir insanın hastalanmasındaki hikmetlerden birisi de kulun acziyetini anlamasıdır. Küçüklüğünü, zayıflığını bilmesidir. Çünkü ufacık bir ağrıyla böyle feryadı fikan koparıyoruz ki neyimize gururlanacağız, neyimize kibirleneceğiz, neyimize kendimize büyük göreceğiz. Allah bizleri korusun ve muhafaza eylesin. Tekebbür, kibirden korusun. İşte kibirli insan, zaten kibirdeki en büyük tehlike, hak

0: Hakka karşı gözünü kapatmasıdır. Hakkı duymamasıdır. Bundan dolayı Allah-u Teala hep Kur'an-ı Kerim'de böyle tekebbür edenleri, büyüklük taslayanları ne yapıyor? Lanetliyor ve onlara karşı diyor ki hakkı göremeyecek onlar. Çünkü büyüklendiği zaman kim ki diyor yeryüzünde haksız yere kibirlenir, büyüklenirse Allah-u Teala ne diyor? Onları ayetlerimden uzaklaştıracağım. O zaman ne yapıyor? Hakkı göremiyor, hakikati göremiyor. Kendisini kurtaracak olan yola giremiyor. Hani bir insan hasta, tedavi olacak, iyi bir doktor var, iyi bir ilaç var. Ne o doktoru bilebiliyor, ne ilacı bilebiliyor, ne o ilacı kullanabiliyor. İşte kibir de böyle bir şey. İşte Allah-u Teala bizi kibirden korusun, nifaktan korusun ve mütevazi kullardan eylesin. Zaten kim ki Allah için mütevazi olursa Allah o kulu ne yapar? Yüceltir. Ha, kim diye tekebbür ederse, kibirlenirse, kibirlilik gösterirse Allah da onu zelil eder, küçültür. İşte bu ikisi böyle birbiriyle ters orantılı. Allah-u Teala bizi tevazu ehlinden eylesin. Dikkat edin, bakıyorsunuz böyle tevazu sahibi insanlar malları olmasa, mülkleri olmasa bile, elbiseleri çok ahım şahım olmasa bile, oturdukları evler saray gibi olmasa bile ne yapıyorsun? Bakıyorsun hep insanları, Allah onların kalbini ona doğru celbediyor. İnsanlar ona saygı gösteriyor, hürmet gösteriyor. Fakat bununla birlikte böyle tekebbürlü insanlar, kibirli insanlar, müstekbirler, mütekebbirleri de bakıyorsun küçültüyor, alçaltıyor ve öyle bir ortama getiriyor ki ufacık bir ortamda kendisi, hani derler ya böyle tokadı yiyor. Böyle şamarı yiyor ve küçük düşüyor. İşte her emirde olduğu gibi bu emirde de çok dikkat edeceğiz ki bu kibirden Allah bizi korusun. Kendini beğenmişlikten Allah-u Teala bizleri korusun. Allah-u Teala bizlere muhafaza buyursun. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki elçiler düşmanlarına karşı Allah'tan zafer istediler ve Allah her inatçı zorbayı da perişan etti. Perişan oldu. Çünkü onlar niye? Hak'tan sapmışlar. Kalbi mühürlenmiş. İnsanlara karşı büyüklük taslamaya çalışıyorlar. Kendilerini büyük görüyorlar. Bu şekilde de ne yapıyor? Allah'a karşı baş kaldırıyorlar. Sonra Allah'ın kullarına karşı baş kaldırıyorlar. Allah'ın kullarını küçük görüyorlar, basit görüyorlar. Neticede hepimiz insanız. Hepimiz Adem ve Havva'dan geliyoruz. Hepimiz kalp taşıyoruz. Onun için birbirimize karşı büyüklenmenin, kibirlenmenin hiçbir haddi hududu yoktur. Ve bununla birlikte gerçek üstünlük takvadadır. Ve her insanın kendine göre güzel özelliği vardır, becerisi vardır, kabiliyeti vardır. Bizde olmayan başka bir insanda var, onda olmayan bizde var, diğerinde başka bir şey var. Yani herkesin kendine göre bir güzelliği, bir özelliği, beceri ve kabiliyeti var. Onun için ne olacak? İnsan bunu görmek suretiyle kendisini büyüklemeyecek ve her şeyden ders çıkarmaya çalışacak ve her şeyden ibret almaya çalışacak ki bu şekilde rahata ersin, huzura ersin ki zaten şunu da söyleyeyim. Kibirli insanların kalbinde hiçbir zaman huzur olmaz. Huzurlu olamazlar. O huzursuzluğu böyle her zaman yansır. Ne maddi bir huzur görebilirler, ne manevi bir huzur görebilirler, ne gerçek bir dost olabilirler, ne de gerçek manada bir dost bulabilirler. Allah-u Teala bizleri kibirden korusun, mütekebbir olmaktan korusun, müstekbir olmaktan korusun ve onlara meyletmekten korusun. Hal ve hareketlerimizde, yaşayışımızda, giyinişimizde, yürüyüşümüzde böyle mütevazi olan kullarından bizleri eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda tekrar buluşmak duasıyla sizleri, emanetleri zayi etmeyin Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

gitmeyin, gitmeyin yıllarım. Ne olur umutlarım, gitmeyin, gitmeyin yanımdan dostlarım. Yalnız bırakmayın beni.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp

kapatıp geceyi kısaltırsın ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana, dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez, figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ya Resulallah, yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnumâsın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem,

erir canlar o gül boyu revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam yanan çöllerde, can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim ahsan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu atşından, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah naket, cemalinle ferah naket ki yandım. Yandım ya Resulallah, yandım.

0: ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim ahsan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu atşından, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et, cemalinle ferahnak et ki yandım, yandım ya Resulallah, yandım.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, her insan huzur istiyordu, her toplum huzur arıyordu. İnsanlık huzurun peşindeydi. Rahman-ı Rahim kullarının yaratılışına bu muhteşem özelliği koymuştu. Kalpler güzellikler istiyordu, huzur istiyordu. Rabb-i Rahim ayetiyle ve kullarının dilleriyle aynı gerçeği vurguluyordu. Ey Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler ver buyuruluyordu. Kulun kalbindeki manalara ayeti kerime tercüman oluyordu. Rahman-ı Rahim kulunun, kullarının bu temel isteğini cevaplıyordu. O sonsuz merhamet sahibiydi. Kitabını indiriyordu, Resulünü görevlendiriyordu. Gaye, insanlığın iki dünyada da huzur ve sükun ikliminde olmasıydı. Önce insanın varoluş gayesi açıklanıyordu. Varlıklar içerisinde kendisini kaybetmemesi öğretiliyordu. Dünyanın günübirlik hayhuylarında kendinden uzaklaşmaması vurgulanıyordu. Asıl ve asil olanın Rabb-i Rahim'e içtenlikle yönelmek olduğu, Rahman-ı Rahim'le sağlıklı bir iletişime geçmesi gerektiği öğretiliyordu. Bunun doğal sonucu olarak şeffaf bir insan olması, güvenilir, emin bir insan olması vurgulanıyordu. Kendisi için istediğini, tüm insanlık için istemesi gerektiği bir esas olarak önüne koyuluyordu. Yine insanın ruhuna bir esas kazınıyordu. Vahyin bir esası belletiliyordu. İnsanlar tarağın dişleri gibi eşitlerdi. Üstünlük sadece Allah'a ilişkin derin bir bilinçle, tertemiz bir hayatı gerçekleştirmekle mümkündü. Önce tevhid ayetlerle insanlığa öğretiliyordu. Sonra adalet geliyordu. Bütün insanlığa ilişkin adil olunması temel bir esas olarak öğretiliyordu. Daha ilk vahiy ile beraber İslam'ın insanlığa seslendiği belliydi. Bütün insanlığın biricik dini olduğu ayan beyandı. İslam'ın evrensel olduğunu o günün müşrikleri hemen anlıyordu. O günün müminleri hemen anlıyordu. İslam insanlığın bağrında bir adalet gerçekleştirecekti. Esasları bunu öğretiyordu. İyiliğin ve güzelliğin egemen olduğu bir dünya inşa etmek istiyordu. Ayetler evrenseldi. Ayetlerin tebliğ ve tefsir edeni Allah'ın Resulü alemlere rahmet olarak var kılınıyordu.

İslam bir kavmin, bir kabilenin, bir kentin, bir ulusun dini değildi. Ayetlerde bu anlama gelecek hiçbir iz ve işaret yoktu. Ayetler, ey iman edenler, ey insanlar diye sesleniyordu. İslam insanlığı bağrına basıyordu. Sulhun, sekinetin, huzurun gerçekleşmesini hedefliyordu. Ayetler, sureler insanı, insanlığı anlatıyordu. Müminlere insanlıkla ilgili ufuklar veriyordu. Henüz Mekke dönemiydi ama Yahudi ve Hristiyanlara ilişkin ayetler nazil oluyordu. Onların inanışlarını, hallerini beyan eden ayetler nazil oluyordu. Bugün olmasa da yarın Müslümanlar onlarla karşılaşacaktı. İslam'ı bütün insanlığa götüreceklerdi. Tüm dünyaya duyuracaklardı. Tebliğ teklif edeceklerdi. İki cihanın huzur ve sükunu olan İslam'a davet edeceklerdi. Haliyle gidecekleri toplumu bilmeleri gerekiyordu. Onların inanışlarını, düşüncelerini yakinen tanımaları gerekiyordu. Duyuş ve düşünüşlerini bilmediğin insana ne söyleyebilirsin? Mukayeseli bir sunumu gerçekleştirmek mümkün olabilir mi? İnsanı ve toplumu bildiğin kadar ancak faydalı olabilmek mümkün olabilirdi. Değilse kaş yapayım derken nice gözler çıkarılırdı, nice acı olaylar yaşanırdı. Müminlerin ilk hicreti Habeşistan'a olmuştu. Habeşistan Hristiyan bir ülkeydi. Habeşistan'da Kral Necaş'in huzurunda Hazreti Cafer soruları cevaplandırıyordu. Sıra Hristiyanlığa gelmişti. Hazreti Cafer radıyallahu anh Hristiyanlıkla ilgili ayetleri okuduğunda Kral Necaşi hayretler içinde kalıyordu. Ayetler bu hassas konuyu ne kadar berrak ve ne kadar etkin anlatıyordu. Bu ayetlerin beşer kelamı olamayacağı çok açıktı. İslam'ın önünde din adına iki büyük engel vardı, açıktı. İslam'ın önünde din adına iki büyük engel vardı. Yahudilik ve Hristiyanlıktı.

De. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirlerinin dostudurlar. Bakara suresinin 145. ayetinde Resulüm, yemin olsun ki sen ehli kitaba her türlü ayeti, delili getirsen yine de onlar senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzularına uyacak olursan, işte o zaman sen hakkı çiğneyenlerden olursun. Maide suresinin 18. ayetinde Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. De ki, öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediliyor? Doğrusu siz de onun yarattığı insanlarsınız. Âl-i İmrân suresinin 78. ayetinde ehli kitaptan bir grup okuduklarını kitaptan zannedesin diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri Allah'ın katından olmadığı halde bu Allah'ın katındandır derler. Onlar bilerek Allah'a iftira ediyorlar. Âl-i İmrân suresinin 100. ayeti kerimesinde ise ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Tövbe suresinin 30. ayeti kerimesinde ise Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. Tövbe suresinin 34. ayetinde ise ey iman edenler! Biliniz ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yerler ve insanları Allah'ın yolunda olmaktan engel olurlar. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele buyuruluyor.

İslam'ın insanlığa ulaştırılmasında engellerden biri Yahudilikti. Ama Yahudiliğin ciddi boyutlarda engel olması mümkün değildi. Yahudilik bir ırkın dini konumundaydı. Kapalı bir yapısı vardı. Son derece sınırlı bir nüfusu vardı. Bir potansiyel, bir güç kuvvet arz etmiyordu. Asıl Rabbani yolun önünde Hristiyanlık vardı. Potansiyeli ileri boyutlardaydı. Ekonomik, askeri yönden son derece güçlüydü. Ayrıca ruhban sınıfı derin bir teşkilat halindeydi. Toplumu yönlendirmede etkin bir gücü vardı. İslam'ın esaslarında adalet daima ön plana çıkıyordu. Düşüncede, davranışlarda adil olmayı emrediyordu. Bir toplumu değerlendirirken olumlu ve olumsuz taraflarını bir bütün olarak ele alıyordu. Hristiyanlığın bir inanç sistemi vardı. Bu yapıda olumlu esaslar da vardı. Temiz insanlar da vardı. Ayetler bu hususu beyan ediyordu. Âl-i İmrân suresinin 75. ayetinde ehli kitaptan öyle kimse vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana noksansız iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet bıraksan, tepesine dikilip durmazsan onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan dolayı bize vebal yoktur demelerindendir. Onlar bunu derken Allah adına bilerek yalan söylüyorlar. Maide suresinin 82. ayeti kerimesinde de insanlar içerisinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak Yahudiler ile şirk koşanları bulacaksın.

0: Onlar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da biz Hristiyanlarız diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Enkabut suresinin 46. ayetinde içlerinden zulmedenleri bir yana, ehli kitab ile ancak en güzel yoldan mücadele edin. Ve deyin ki bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuzdur. Âl-i İmrân suresinin 64. ayeti kerimesinde de ki ey Yahudi ve Hristiyanlar, sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak tutmayalım. Ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar bu çağrıya rağmen yine yüz çevirirlerse, işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin buyuruluyordu. İslam evrensel bir dindi. Önce insanı inşa ederdi. Sonra aileyi, daha sonra toplumu ve giderek insanlığı inşa ederdi. Haliyle bütün insanlığı kucaklıyor oluşu önüne engelleri getiriyordu. Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili olarak olumlu yanlarına işaret düşüyordu ama sorun temeldeydi. Hristiyanlık tevhidi teslise dönüştürmüştü. Hazreti İsa aleyhisselamı Allah'ın oğlu konumuna yükseltiyordu. Onu ilahlaştırıyordu. Oysa İslam'ın arı duru bir inanç sistemi vardı. O da tevhiddi. İlah sadece Rahman-ı Rahim'di. Başka hiçbir ilah yoktu, olamazdı. İslam Allah'a ortak koşmayı insanlığın kalbinden söküp almak için gelmişti. Allah'tan başka ilahlar sadece insanların kuruntularıydı. Hiçbir hakikate dayanmıyordu. İnsanın, insanlığın kendi kendisini kandırmasıydı. Haliyle İslam tevhidi çizgiden uzaklaşmış olan Yahudi ve Hristiyanlığı hak din olarak tanımıyordu. Âl-i İmrân suresinde Allah'ın indinde din sadece İslam'dır buyuruluyordu. İslam önce kalpleri temizliyordu, şirkten arındırıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Hazer kıl, kırma kalbin
2: gönlümüzden
1: cananı incitme.
2: Davet Radyo.
1: Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Tarik-ı ışkıda biçareyi hicranı incitme. Sabır kıl her belaya, hane-i rahmanı incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Elin çekmeyli dünyadan, eğer aşık isen yâre, muhabbet camını nuş et, asıl Mansur gibi dare. Misafirsin felek bağında, kendin salma efkâre, düşersin bir belaya, sabır kıl, Mevla verir çare. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme, günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Bulaşma çirki dünyaya, vücudun pâkü tahirken, güvenme mal-ı mülkü, mansıbın ifnası zahirken, nic oldu malı Karun'un, felek bağında vafirken, nedir bu sendeki etvarı dert, gönlün misafirken? Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme, günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hasislikten elin çek, sen cömert ol, kânı ihsan ol. Konuşma cahil-ü nadan ile, gel ehli irfan ol. Hakir ol alemi zahirde, sen manada sultan ol. Karıncanın dahi halin gözet, dehre Süleyman ol. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ben insanım diyen insana, düşmez şadühandanlık. Düşen biçareyi kaldırmadır alemde insanlık. Hakikat ehlinin hali durur, daim perişanlık. Bir işi etme kim, gelsün sana sonra peşimanlık. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ben irfanım deyu, her yerde kendin atma meydana. El elden belki üstündür, ne lazım uyma şeytana. Yakın olmak dilersin Hazreti Hallak-ı Ekvana. Cihanda tatlı dilli olması lazımdır insana. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Celisi meclisi ehli hakikat ol, firar etme. Hevayı nefsine tabi olan yerde karar etme. Tekebbürlük eden insana asla itibar etme. Sana cevrü cefa ederse bir kez inkisar etme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Vefası var mıdır görkim sana bu çarhı devranın? Eser yerler yerinde haniya tahtı Süleyman'ın. Yalınız adı kaldı alemi zahirde Lokman'ın. Geçer bir lahzada rüya misali ömrü insanın. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Sana bir faide yoktur, bilirsin halkı gıybetten. Gözün aç, alemi bir bir geçirsen çeşmi ibretten. Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehli muhabbetten? Yeme kul hakkını, korkar isen ruzi kıyametten. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hakikat bahrinin gavvası ol, terki mecaz eyle. Çıkar ha alma mazlum ahını, sen ihtiraz eyle. Çekil semti Habibe ey gönül, azmi Hicaz eyle. Yüzün tut haki payine, hemen arz-ı niyaz eyle. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Gönül ayinesin silmek gerektir kalbi agahe. Muhabbet şemsi doğmuşken ne lazım mihrile mahe. Ne müşkil hacetin varsa hemen arz eyle Allah'e. Deri Mevla dururken bakma lütfi başka dergâhe. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. İncitme, incitme, incitme.

91.0 Davet Radyo. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin.
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فآخر الكلام في الدنيا وأول الكلام في الآخرة، وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله، فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Ben niye beleyim? Ben niye beleyim? Kara bahtımdan bir yolluk usanıp üzülüşmedim. Herkesi hisseden, başa düşen ben kendimi bir defa başa düşmedim. Yani anlamadım. İşe bak, haklıyken olmuşum nahak. Hemdemin yanında kısadır dilim, sonsuz seferdeyim, bilinmez ancak sonuncu düşergem, ahır menzilim. Menzil arayırken arzularıma dönüp özgelere menzil olmuşum. Deldi kulakların alem feryadım, bama koşa koşa ben zil olmuşum. Ben bizde sesin adıdır, yani aşağıdan olan ses, yoğun ses. Zil ise zil ses, yani yüksekten olan ses. Deldi kulakların alem feryadım, beme koşa koşa ben zil olmuşum. Yürek parçalandı, ömür kısaldı, öz arzum güverdi, bağrımı deldi. Herkese, herkese yazığım geldi, ama ben kendime katil olmuşum. Açtı çılgınlığım yine de hadden, bu derdim o dalıp yandı o dertten. Uyatmak istedim halkı gafletten, megermiş ben kendim kafil olmuşum. Bahtiyar, elimde kazep kamçısı, gözümde kalbimin ateş damcısı, bir yandan kendimin ittihamçısı, bir yandan kendime vekil olmuşum. Sevdim, yücelmedim, alçaldım ancak bu aşkın gücüne ben olmuşum. Sen bir talihteki dönüklüğe bak, sevdiğim insana düşman olmuşum. Beni vurmak için işe bakın ki aşkım dost elinde kılıç olupdur. Herkesin başını yücelden sevgi, benimse başımı...

çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

acısını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Önümüzden
1: Sultanul Evliya, Burhanul Asfiya, Habibi Huda, Şefii Ruzi Ceza, Ani bihi ebel Kasım-ı Muhammed Mustafa sallallahu, Ani bihi ebel Kasım-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz.

Cihariyar güzin, aşere-i mübeşşere ve sahabe-i kiram hazaratının ervahı için, camimizin banisi ve civarında medfun, bil cümle mümin ve müminatın ervahı için, camimizden güzeran eden eimme, hutaba, müezzinin, kayyumin ve hademe-i hayratın ervahı için, cemaatimizin her türlü elem, keder ve hastalıktan beri, her türlü afat-ı semaviye ve afat-ı araziyeden salim ve emin olmaları için, sırat-ı müstakim üzere kaim, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti üzere daim olmaları için, ahirete irtihal edenlerin günahlarının mağfiret, ruhlarının şaduhandan olması için, sahibül hayrat vel hasenat ervahı için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin def'i için, niyazların kabulü için, Allah rızası için. El Fatiha.

0: Sen gönlünüze Davet Radyo.
1: Taha 25-36. Hazreti Musa'nın duası. Musa şöyle dua etti:
2: Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir pay da ona ver. Ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim. Ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun.
1: Rab dedi ki, doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Ya Kaşif,
1: gönlümüzden
0: belaları kaldıran, müşkülleri halleden sensin. Olmazları olduran, kör düğümleri açan sensin. Sen izin vermezsen kimsenin kimseye faydası yok. Çareler senin yanındadır. Sen lütfetmezsen hüzün ve elemin devası yok. Şifalar senin ikramındır.
2: Ya Rafi,
0: duydum ki bir sineğin başı döndü. Hakkında söylenenlere üzüldü. Gitti Kaf Dağı'nın zirvesine kondu. Dağdan uçtu, uzaklaştı, yok oldu. Ne dağ sinekten bir şey aldı, ne sinek dağdan bir şey kopardı. İster iyilik edeyim, ister kötülüğe koşayım. İster yeri deleyim, ister göğü yırtayım. Yaptığım sineğin yaptığından fazlası değil. Kazandığım dağda sinek kadar bile değil. Bahtım sana razı olmaktır. Servetim senin rızanı kazanmaktır. Razı olduğuna razı eyle beni.
2: Ya Rafik,
0: yalnızım. Sensiz bırakma beni. Kayboldum. Yolda bırakma beni. Düştüm. Bırakma ellerimi.
2: Ya Şefik,
0: sensin müşfiklere şefkat veren. Sensiz anneler sevemez bebeklerini. Kimsenin kimseye çare olmadığı günde elimi tut, göster şefkatini. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam ümmetine sahip çıktığı günde elimden tut, ona ümmet eyle beni.
2: Ya Tahir,
0: sen pak eylemezsen sular katrandır. Sen tahir eylersen çamur da aklanır. Sular sende yıkanır. Beyaz sende aklanır. Sular Resulünün aleyhissalatu vesselam yolunda aktığı için paklanır. Toprak güzel isimlerine ayna oldu diye renklenir.

0: rahmetini dokundur tenime. Günahlardan temizle, gufranına daldır beni. Temizlenmişlerden eyle.
1: Ya Talib.
0: Kervan geçti, kaldım dağlar başında. Devran geçti, kaldım virane. Dostlar gitti, kaldım yalnız başıma. Güller soldu, kaldım hazana. Sensin benim kimsem. Kimse, kimsem değil. Sensin benim istediğim. Kimse bana talip değil.
1: Ya Vafi.
0: Rahmetinde günahkarlara dair bir söz saklıysa, Bende kalan sevaplarımı sözüne emanet ediyorum. Zaten günahkarları da kuşatmıyor mu rahmetin? Gufranın isyankarları da kuşatacaksa, ben de isyanımı gufranının gölgesine emanet ediyorum. Zaten isyankarları kapsamıyor mu gufranın? Sen ki verdiğin sözle yegane tesellimsin. Rahmetinin deryasına al beni. Sen ki bana yokluğumda da varlığımda da vefalısın. Gufranının gölgesine al beni.
1: Ya Zakir.
0: Ben anılmaya değer bile değilken adımı ilk sen zikrettin. Ben adımı bile bilmezken bana ruh, akıl ve suret verdin. Zakir sensin. Senin anışın unutuştan değil. Anılmaya layık olan sensin. Seni zikretmekliğim hayrımadır. Seni anmak en büyük şereftir bana. Zikrini dilime leziz eyle. Seni zikrim elemsiz sürurdur bana. Zikrinin lezzetini daim eyle. Kalbim ancak seni anmakla tatmin olur. Zikrini kalbimin saadeti eyle.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Mâni' Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Mâni' kötülüklere engel olan, dilemediği şeylerin olmasına izin vermeyen, kendilerine zarar verecek şeylere mani olmak suretiyle dostlarına yardımda bulunan demektir. Yunus Suresi. Ve eğer Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse, o zaman da onun lütfunu engelleyebilecek kimse yoktur. O, lütfunu dilediği kuluna nasip eder. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Aziz dinleyenlerimiz, Allah Celle Celaluhu bütün yarattıkları hakkında hayır ve rahmet diler. O tüm kullarına kötülüklerden uzak olma, iyiliklere yönelme isteği ve temayülü, meyli vermiştir. O mümin ve müttaki kullarına yardımını ve korumasını da bağışlar. O her şeyin sahibidir. Öylesine kudretli ve kuvvetlidir ki binbir sebep yaratarak kötülüklere El-Mâni' ismiyle mani olur. Korur kullarını zalimlerin müminlere karşı hazırladıkları hileleri de bir vesile ile bozarak yardım eder halis kullarına. Biz insanlar ileriyi göremediğimizden dua ve isteklerimiz hemen kabul edilsin isteriz. İstediklerimizi de bizim sunduğumuz formda kabul etsin diye bekleriz. Acizliğimizin farkında bile değiliz. Kulluk ne demektir? Onu bile tam olarak bilemiyoruz. Şükürler olsun ki kulunu yaratan o yüce Allah Celle Celaluhu elleriyle imal ettiği motorun bütün özelliklerini bilen bir mühendis misali kulunu çok iyi biliyor ve rahmetiyle, sabrı ile davranıyor bir aciz ve cahil kullarına. İsra Suresi. İnsan hayrın gelmesine dua ettiği gibi kötülüğün gelmesine de dua eder. İnsan çok acelecidir. Allah Celle Celaluhu dualarımızın bizim için hayırlı olanlarını kabul ediyor. Bizim için hayra vesile olmayacakları işleme bile koymuyor ya da erteliyor. Kısa ve dar görüşümüzle bizim için iyi olabileceğini düşündüğümüz şey, onun sonsuz ilminde bize kötülük getirebilecekse, onun bize ulaşmasına El-Mâni' ismiyle mani oluyor o yüceler yücesi olan Yaradanımız. Binbir kapısı olan bir yüce sultandır o. Bir kapıyı kapatır, bir kapıyı ardına kadar açar. Ona güvenip dayanana kimseyi dokundurtmayandır o.
kulunu dua ile silahlandırıp gözden kaybettirendir o. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret ederken yatağına Hazreti Ali radıyallahu anhu'yu yatırmış, evinden Yasin suresinden ayetler okuyarak hem önlerinden bir set, arkalarından bir set çekmişiz, kendilerini sarmışızdır, baksalar da görmezler ayetini okuyarak çıkmıştır. Nebiler Nebisi'nin evinin önünde pusu kurarak onun canına kast etmek için bekleyen müşrikler o mübarek insanı görmemişler, gösterilmemişlerdi. Kulunu, Habibini düşmanların eline bırakmamıştı. El-mani'dir o. Gelebilecek bütün kötülüklere mani olup kulunu koruyandır o.

Aziz dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz bizim hayat örneğimiz. Hazreti Allah Celle Celaluhu onun örneğinde olduğu gibi biz inanan kullarına da yardımını ulaştırır. Yeter ki ihtiyaç anında ona gerektiği gibi dua edelim. Yeter ki onu tanıyalım, onu isimleriyle bilelim, kime ibadet ettiğimizi tam anlamıyla kavrayarak şirkten arınmış bir kalple ona yönelelim. O zaman o tek dost ve gerçek dost El-Mani ismiyle tecelli eder ve bizi kimselerin eline bırakmaz. Yunus Suresi. Açın gözünüzü, Allah'ın dostları üzerine ne korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar. Biz yeter ki onu dost bilelim ve o dostun emirlerine uymaya çalışalım da o bizi bırakmayacak ve unutmayacaktır. Lokman Suresi. Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman dini tamamen Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları karaya çıkardığı, kurtardığı zaman içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi ancak nankör hainler bilerek inkar eder. Aziz dinleyenlerimiz, hayat dalgalarla dolu bir deniz. Her an ömür gemimiz fırtınaya tutulabilir. İmtihan dünyasındayız. Kuldan istenen, kendisine verilen cüz'i iradeyi kullanarak elinden geleni yapması, kulluğunu göstermek için çalışıp didinmesi, gerisi yüce Yaradan'a ait. Dalgalar çıkaracak karşımıza, imtihan edecek bizi, ama bizler kul olarak her zorlukta yanımızda Rabbimizin olduğunu bilmeli, kendimize bir zarar isabet ettirmemeye çalışmalı ve Rabbimizin merhametini görmeli ve dilenmeliyiz. El-Mani ismi kula güç veren, onu rahatlatan, hayatın zorluklarına karşı insanı zırhlandıran isimlerden biridir. El-Mani isminin tecellilerini yaşamak istiyorsak, biz de mahlukata karşı çok merhametli olmalı, özellikle sevdiğimiz insanların kötülüğüne sebep olacak her şeye mani olmalıyız. Her durumda niyetimizi kontrol edip salih amellere koşmalıyız. Rabbimiz hayatımızda isimlerinin tecellilerini göster. Bizleri kötülüklere eliyle, diliyle, kalbiyle mani olanlardan eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

uzaktayım sanma, çok yakındayım. Goncası kırılmış güle sor beni. Yalnızım akşamda,

Ben bir yana düştüm, sulam bir yana. Ayrılıklar, ayrılıklar hep bana. Bir gönlüm var, acılara aşina. Yol oldum, gurbetlere eklendim. Garipliği, yalnızlığı yüklendim. Her şeyden çok ezanları özledim. Türküleri, ozanları özledim. Can dostum, bir mektubunu gözledim. Ey kardeşim, anam, babam, sevgilim, hayaliniz, hatıranız teselli. Ufuklarda güneş doğup batanda, yüreğimi gece sancı tutanda, malum olur ahvaliniz vatanda. Gün geçirdim bin bir mela içinde, hor görüldüm hor bu muhal içinde. Anlatması çok zor, bu yaban hoyrattır. Kader yolu uzun ince sırattır. Gözlerimde yaşlar Dicle, Fırat'tır. Çektiğimi çekmemiştir kimseler. Bu yokuşu çıkmamıştır kimseler.

yeşil yeşil gülümseyen ovalar, bulutlarda katar katar turnalar, bacaları dumanlı şen yuvalar. Çocukluğum toprağında taşında, çiçek çiçek baharında kışında. Rüyalarım renk renk, an an İstanbul, şiir şiir, destan destan İstanbul. Nereden baksam bütün cihan İstanbul. Arada ne bir perde ne duvar, yakınlığım uzaklığım ne kadar. Gök kubbenin al kartalı bayrağım, sevdaların en kutsalı bayrağım, Türk oğlunun istiklali bayrağım. Rüzgarlara bırakıver kendimi, her zerremle seyredeyim ben seni.

Selam olsun gönüllere, dillere. Selam olsun bülbüllere, güllere. Selam olsun bizden, bizim illere. Bir ateş ki yanar döner içimde. Bir hasret ki kanar, kanar içimde.

0: 91.8. Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Sen bir taze haber gibi gelmiştin, unutmadım. Her gelişin bir taze haberdi, unutmadım. Aşktı alıp verilen altın bir vakitti yaşadığımız. Bir muştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki, unutmadım. Can oynanırdı evlerde, yollarda, meydanlarda. Can alınıp can verilirdi, hiç unutmadım. Sen uyurdun, uykun bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi. Kıyısından seyredilen bir denizdi sanki, unutmadım. Ah sevgili, hayat görünürdü kapından, bir çırpınış yüreğimizde. Sen evinden çıktığında güneşler doğardı içimizde, unutmadım. Toprağa düşen tohum, onda gizlenen renk, şekil, koku senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı senin için, unutmadım. Ebedi masum çocuklar, zamanın solmayan çiçekleri istemişlerdi de ezan okumuştu Bilal bir sabah, unutmadım. O dirildi, o dirildi diye birden çalkalanan sokaklar, ölüm ki sonsuza açılan bir kapıydı, hiç unutmadım. Ey aşk, ey dirilik soluğu, ey evrenin hareket kaynağı, nasıl unuturum, nasıl unuturum, hiç unutmadım.

Anam, mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberin geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki:
1: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım.
0: Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

martıların gözlerinden dinledi. İstanbul'un boğazı yanmış dün gece. Yıldızlar şahitlik etmiş, güya suçlu benmişim. Oysa can, yemin olsun yanağımdan süzülen denize, ben bu şehre yüreğimi içirmedim. Göklerden hicran yağdı, İstanbullu bir geceydi. Yere düşen her damlanın yüreğinde sen vardın. İsmin dudaklarımda idamlık bilmeceydi. Yalansa kahrolayım, sen İstanbul kokardın.

Sevda dediğin gülüm, bir busedir dudağımda. Bıçak gibi, yasak gibi, kan gibi. Utanır ölüm isterdi ölüm, hayata resm çekip ağladığımda. Korkak gibi, tutsak gibi, yaşanmamış an gibi. Ben lal olmuş bir bülbülüm, sen deli gülsün bağımda. Toprak gibi, yaprak gibi, candan özge, can gibi. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağımda. Kah aşkı yağan kar tanesi, kah Leyla tüten rüzgardı. Zambak gibi, leylak gibi, çıkaramda duman gibi. Sevdiceğim, sen İstanbul kokardın.

Dayadım 14'lüyü İstanbul'un şakağına. İstediğim gül içmekti gözlerinden bir yudum. Seni sordum gündüzlerce bu şehrin her sokağına. Söylemedi, inat ettim, gece seni uyudum.

ben bir sana, bir bu şehre gül dedim. Ayla toprak şahittir, şahittir denizle gece. Sensizken İstanbul'da bir kez olsun gülmedim. Yıllar kapımı çaldı, el gülmedi. Yıllar kapımı çaldı, ellerinde vur emri.

Gözlerimden dökülen yaş denizi ıslatıyor. Sevda kilim, hasret nakış, gönül derdi dokuyor. Çatlayası deli yürek, sen, sen diye atıyor. Oy gece gözlüm, oy İstanbul seni, seni kokuyor.

sonlayamadığım. Durur mu çılgın koşan tavşanı sessizliğin, kum bakışlı zencefil kokulu aynalarda? İşine son verilen bir ırgattır yaşamak, kızıl bir şiir pençeye sürerken taze ölü, yüzü kıbleye dönük yavru küheylanları. Çalıyor yine düşman bir menzilin çanları. Durur mu bir sevdayı esarete bağlamak? Uçurumdur meczubun önünde her yeni gün. Kervanı limanlara götürür de ağlamak. Korkusuz bilgelerden cemre düşer yollara. Doruklarda tükenen azığıdır ölümün. Tahammül kalıntısı cinayet yargıları. Her düğün gecesinde rüzgara dizgin olur. Bir kaşif gibi arar sevgili duyguları. Umutsuz birikimler getirince develer. Her aşık bir sahrada kaybolup gezgin olur. Yakayı ele veren sisli bir mali hulya, kasvetin izlerini siler daracından. Tüken

Yemeyen elmalar düşürürken sofraya, göğsünde bir cinnetin ayak sesi duyulur. Ayrılık her sonbahar alevlenir saçından. Gece yolculuğuna takılır ayakları. Uzaktan damıttığın susamlı gözlerinle ağır bir mermi gibi dalıyorsun içime. Eskiyen o ay renkli umutları yeniden beyaban esrarınla salıyorsun içime. Nasıl da seyre daldım bıkkın kirpiklerini. Kükürtlü dalgalara ölümsüz dalga kıran. Fedailer adına ektiğimiz her tohum bugün birer cihangir, sevda için haykıran. Al beyzadem, ağuyla yıkadığım yüzümü. Kapında çiğdem açar, pencerende derya dil. Bütün yolculukların son bulduğu o yerde benden sana kalacak ıslak beyaz bir mendil. Kov tepende uçuşan sahte bıldırcınları. Bedelsiz bir ayine dönsün yine ok ve yay. Dalsın üstümüze çöken esra ve duman. Gece gündüz ruhunda ışıldasın dolunay. Görmez misin? Uğrunda yaş döküyor her akşam, ihanete direnen saçlarımın akları. Çocukların kalbinde değirmendir bu masal, gece yolcu.

0: tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Davet Radyomuzun çok kıymetli dinleyicileri, bu haftaki Nur İklimi dersimizi İbrahim Hocam'la beraber yapacağız. Risale-i Nur Külliyatı Sözler Mecmuası 14. Lemma'nın 2. makamı. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve la akıbeti lil muttakin, ve la udvanı illa ala zalimin, ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 14. Lema'nın 2. makamı, makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından 6 sırrına dairdir. İhtar, besmelenin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat maalesef şimdilik o arzunun tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan, dediğim vakit nefsimi murat ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara belki medar-ı istifade olur niyetiyle Ordunurcu Leman'ın 2. makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. قالت يا أيها الملاو إني ألقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri kainatın heyet mecmuasındaki teavun, tesanut, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. İkincisi küre-i arz simasında nebatat ve hevanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahmanirrahim ona bakıyor. Sonra insan mahiyeti camiası simasındaki letaif-i re'fet ve dakaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahmiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfe-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzulle semere-i kainat ve alemin nüsay müsagarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Evet kıymetli hocam, Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza idrak edebilmeyi, hayatımıza yansıtabilmeyi nasip etsin. Amin. Cenab-ı Hak önce nefsimizden başlamak üzere istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Mütalamıza başlayalım inşallah. Ben tekrar gireyim.
2: Estağfurullah. Buyurun hocam.
1: Buyurun.
2: Hocam öncelikle Allah razı olsun. Rabbim inşallah istifademizi ziyadeleştirsin.
1: Amin.
2: Okuduklarımızla sizin de yaptığınız ve söylediğiniz gibi amel etmeyi nasip etsin.
1: Amin.
2: Rabbim ilk önce nefsimizi hayırlı bir şekilde ıslah etmeyi nasip eylesin.
1: Amin. Bu ıslahı Cenab-ı Hak'tan dilerken
2: hayırlısıyla
1: dilemek lazım.
2: Evet, hayırlısıyla ıslah etsin diye dua etmek lazım.
1: Amin. Abi çünkü öncelikle ıslahın özür diliyorum şeyi de olabilir, ağır evet. Şekillerde de olabilir. Cenab-ı Hak ağır bir şekilde bir uzvumuzu alarak da ıslah edebilir.
2: Allah
1: belki da nefsimize ağır gelir. Cenab-ı Hak kolaylıkla, suhuletle yapsın inşallah.
2: Tamam. İstiyorken Rabbim hayırlısıyla ıslah etsin. Amin diye dua inşallah etmek lazım. Amin. Abi Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladığımız her işe inşallah yani başladığımız zaman bizlere neler katıyor? Aslında Bismillah ne demek? Rahman, Rahim. Bunların arasındaki ilişki nasıl? Bu manalar inşallah bugün biraz mütalaa edeceğiz. Sizin de biraz önce okurken söylediğiniz gibi aslında Bismillahirrahmanirrahim kainatı, arzı, insanı bunların hepsini birbirine bağlıyor. Demek ki kainat, insan ve arz arasında bir bağlantı var, bir ilişki var. bunların arasındaki bu ilişkiyi de biz kurabilmek için Bismillahirrahmanirrahim'e müracaat etmemiz lazım. Bu 14. lem'anın ikinci makamında işte ikinci sır, üçüncü sır diye devam ettiğinde de göreceğiz ki her bir kelimesi Bismillah hem dünyaya hem ahirete hem arıza hem kainata bakışları var. Rahman'ın, Rahim'in vesaire. O zaman öncelikle şuradan
1: Cenab-ı Hak çok ehemmiyet vermiş Bismillahirrahmanirrahim'e. Bir programdayken bir psikolog muydu, profesör müydü onun dersindeyken şöyle demişti. Cenab-ı Hak kart vizitine Bismillahirrahmanirrahim yazmış. Bu nasıl bir tespit bilmiyorum ama yani Bismillahirrahmanirrahim'in ne kadar kıymetli olduğunu Cenab-ı Hak ilk başta onu söyleyerek zikretmiş. Üstad Hazretleri de zaten burada ilk onunla başlamış.
2: Evet, değil mi? Birinci sözde de öyle. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.
1: Ona başlarız.
2: Yani biz dahi başta ona başlarız.
1: Evet.
2: İnşallah Rabbim istifade etmeyi, istifademizi Amin. Ziyadeleştirsin.
1: Amin.
2: Ama benim burada dikkatimi çeken, siz okurken dikkatimi çeken kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren demiş. Öncelikle şuna bir baksak mı acaba insan, kainat ve arz arasında nasıl bir ilişki var? Hani başka yerlerde de üstadları izah ediyor. Özellikle 30. sözünde 6. nüktede bir haşiye var. Müsaadenizle orayı okumak istiyorum abi.
1: Buyurun abi.
2: Diyor ki evet, nasıl ki insanın ana asırları kainatın unsurlarından ve kemikleri taş ve kayalarından ve saçları nebat ve eşcarından ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları arzın çeşmelerinden ve madeni sularından haber veriyorlar. Burası arzdı, daha yukarı çıkıyoruz. Delalet edip ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de. İnsanın ruhu alemi ervahtan ve hafızaları levh-i mahfuzdan ve kuvve-i hayaliyeleri alemi misalden ve hakeza her bir cihazı bir alemden haber veriyorlar ve onların vücutlarına kat'i şehadet ediyorlar. Demek ki insan bütün kainatla alakadar bir şekilde yaratılmış. İnsanın da verilen unsurlar. Neydi abi unsurlar? İşte insanda C vitamini var, D vitamini var, E vitamini. Bütün vitaminler var insanda. Doktora gidiyorsun diyor ki senin D vitamini eksik. Veya diyor demirin eksik. Son günlerde çok olan herkese demirin eksik. Demek ki insanda demir elementi var. Altın var, çinko var. Bunların hepsinin ayrı ayrı ilaçları da var.
1: Bildiğimiz demir, bakır,
2: evet,
1: çinko
2: bildiğimiz
1: var.
2: Bunların
1: yani,
2: hepsi insanın vücudunda var. Yani kainatta, arzda ne kadar unsur varsa Allah onun bir numunesini insana koymuş.
1: Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? İnsan küçük bir kainat.
2: Diyebiliriz tabii.
1: Diyebilir miyiz?
2: Çekirdeği işte. Çekirdeği aslisi insan. İnsanın tabirlerinde ise şekillenmiş, insanın dal budak vermiş hali de kainat oluyor.
1: Bu bağlantı da oradan mı geliyor acaba? Hani biraz önce birbirine bağlıyor dedik ya.
2: Evet, sanki ben öyle bir dikkatimi çekti.
1: Yani demir... Toprakta da, kainatta da demir var, insanda da demir var. Böyle de bir bağlantı var.
2: Bunları demek ki aslında şimdi işte yukarı doğru çıktığımız zaman diyor, biraz önce okuduğumuz yerden o lemalarda, 30. lemadaki haşiyede, mesela insanda diyor hafıza var. Allah bunu neyin haşiyesi olarak, neyin küçük bir numunesi olarak? Levh-i mahfuz.
1: Levh-i mahfuz.
2: Her şeyin yazıldığı yer. Bunun numunesi olarak insana koymuş. Ruhlar alemi diye bir alem var yani. Böyle bir alem var.
1: Ve şöyle de abi özür diliyorum. Şimdi o oradaki hani o küçücük insandaki o organ çok inanılmaz bilgiler içeriyor. İnanılmaz bir yükte bilgilere haiz işte sahip. Demek ki levh-i mahfuzda da bütün insanlığın kaderinin yazıldığı, bütün insanların yaptıklarının yazıldığı bu onun da bir numunesi olarak gösteriliyor.
2: Numunesi olarak tabii insana konulmuş diye yazıyor orada zaten. Bir başka bakıyoruz insanda işte diyor kemikler var. Kemikler neden bak bahsediyor bak kainattaki bütün taşlar. Akarsular var, nehirler var, çağlayanlar var. Hepsi insanın ağzından ayrı su geliyor. Tatlı su ayrı, acı su ayrı, tuzlu su ayrı. İnsanın
1: gözünden
2: gelenler yani. Ayrı, burundan gelenin tadı ayrı, ağzından gelenin tadı ayrı. Bunlar da demek ki kainatın akarsularından, çeşmelerinden, çağlayanlarından haber veriyor diyor. Vesaire. Peki bunlar arasındaki öyle bir şey oluyor ki bunları sadece yapsa hepsinden haberdar olan bir kişi yapabilir.
1: Aman olsun.
2: Bismillah. Bismillah Allah'ın adıyla. Bunlar olsa olsa bir kişinin adıyla olur. Yani bu bağlantıyı ancak bir kişi kurabilir. Bismillah. Nasıl biri kurabilir? Rahman ve Rahim olan biri kurabilir. Bu kadar merhametli, bu kadar şefkatli olacak ki bunların hepsini birbirine, mesela hani başka bir yerde anlatıyor, diyor, bir elmanın oluşabilmesi için elma yiyecek biri lazım bir defa. İnsan vesaire. Bu elmayı yiyebilecek birinin, elmanın oluşabilmesi için de havanın, suyun, oksijenin, güneşin, atmosferin, karbondioksitin vesaire,
1: toprağın,
2: oksijenin, toprağın hepsinin olması lazım. Bunları kim bu kadar dizayn edebilir? Bismillah, Allah'ın adıyla anca olabilir. Nasıl bir Allah? Rahman ve Rahim olan. Bismillahirrahmanirrahim. Ancak böyle bir kişi bu dizaynı tabirinizde sağlayabilir. Bu teanüt, tesanüt, bu birlik, bu beraberliği.
1: Evet, okuyayım isterseniz orayı.
2: Buyurun.
1: Kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sükke-i rububiyet vardır.
2: O, şurayı biraz müsaadenizle. Rububiyet kelimesini üstadları kullanmış burada. Rububiyet, Rab isminin bir isminin bir sıfatı diyelim, rububiyet. Terbiye etmek, şekil vermek, istenen kıvama getirmek, her türlü maddi manevi. Bir şeyi istenen kıvama getirdiğimiz an biz onu terbiye etmiş oluyoruz. Hani çok affedersin, böyle aslanları terbiye ediyorlar. İstenen kıvama, istediklerini yaptırıyorlar,
1: yaptırıyorlar
2: artık.
1: Evet.
2: İstenen kıvama, terbiye ettim, aslan terbiyecisi ismi oluyor. Veya işte güzel bir şey, bina yapıyoruz, güzel bir şekil yapıyoruz. Bunu da terbiye ediyoruz. Hani bu Antep'te meşhurdur. Diyor, eti terbiye ettin mi? Yani kızdın, bağırdın, yola getirdin anlamında değil. İstenen kıvama getirdin
1: ama
2: mi?
1: Ama şu yanlış anlaşılmasın. Cenab-ı Hak bunu yaparken kun feyekunla yapıyor.
2: Evet, tabii bir anda oluyor.
1: Bir anda.
2: İşte bunların hepsi bak, rububiyet isminin, Rab isminin bir tecellisi olarak kullanmış. Bak, o arz sima, insanların simasında, arzın simasında, kainatın simasındaki bu tabii şimdi birliği, beraberliği, teanüdü, tesanüdü, bunların hepsini bir araya getirip hepsini birbiriyle iştigal etmek, birazdan okuyacağız inşallah. Bunların Rab isminin, rububiyet, sikkeyi rububiyetin bir göstergesi olarak koyuyor.
1: Evet, biri kainatın heyet mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor.
2: Burada uluhiyet kelimesini kullan abi. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Ulu, büyük. Nasıl bir büyüklük? Kainatın heyeti mecmuasındaki teavünü sağlayacak. O kadar büyük ki bütün kainata hükmü geçecek. Kainattan kastedilen, yani bütün yıldızlar, bütün sinekler, bütün böcekler, bütün yaratılanlar. Doğru mu abi?
1: Evet.
2: Bütün yaratılanlar, böyle ulu bir şahıs tabirinde ise ulu bir Allah.
1: Bu insan idrakinin dışında.
2: Dışına çıkıyor.
1: Evet.
2: Böyle bir uluhiyet lazım. Böyle bir uluhiyetin bir sikkesinin göstergesi nasıl oluyormuş? Bu kadar ayların, yıldızların, sineklerin, semeklerin, böceklerin, biraz önce anlatmaya çalıştığımız, örnek vermeye çalıştığımız şeylerin hepsinin arasındaki bir yardımlaşma. Bunlar arasında bir yardımlaşma var mı? Birbirinin işini kolaylaştırma var mı tabirinizde? Müthiş şekilde var. Yani
1: şöyle bir örnek olabilir. Buyurun, fabrikanın çarkları birbirine destek veriyor, birbirinden çeviriyor
2: gibi
1: diyebilir miyiz?
2: Değil mi? Kainattaki her şeyin de bir döngüsünde hepsinin bir ineklerin, bizim ineklerin yem vermemiz, onların yem yemesine yardımcı olmamız, onların da bize et ve sütüyle yardımcı olması. Bak, dönüş birbirimize döngü, yardımcı oluyor.
1: Evet.
2: Bir dönüş, bir teanüt, bir sanüt var. Bunu kim yapabilir ancak? Öyle bir Rahman biri olacak ki benim ona karşı hiç kimse, ben bu ineğe bazen yem vereyim de bunun etinden faydalanayım diye ilk başta belki aklına gelmiyor. Ya aç kaldı, ineklerin karnı doyuyor. Bak, rahmet ve rahim olarak rahmetiyle gidiyor oraya. Ama sonuçta onlar arasındaki bir teanüt, birlik, beraberlik yine neyi gösteriyor? Çok bunları döndüren. Güneşi, hani herkes tarafından malumca bilinen, güneşi hem kendi etrafında, hem yıldızlar etrafında, hem galaksi etrafında hiçbirbirine çarpmadan döndürebilen, birbirleri içerisinden geçirebilen ve bunları geçiriyorken de geceyi gündüzü yapan, geceyi gündüzü yaparken de oksijeni, karbondioksit hepsini ayarlı dengesiyle koyup bunun içerisindeki bütün yarattıklarının mahlukatı, rızkını aynı anda şaşırmadan verebilecek bir ulu sikke. Öyle bir ulu bir uluhiyetin bir sikkesinin...
1: O daha devam ediyor işte. Bunların hepsine sahip olacak. Hepsinin hareketleri, ya, yaşamları, tabii, oksijenleri alıp vermeleri hepsi devam edecek. Ha. Bunların hepsini sağlayacak bir kuvvet lazım.
2: Ha. İşte bunların hepsi o ulu bir sikkenin, o uluhiyetin sikkeyi kübra-yı uluhiyet diyor ya, o sikke. Onun bir göstergesi. Buna neye bakıyor? Bismillah.
1: Bismillah'a bak.
2: Allah'ın adıyla. Amin. Allah'ın adıyla olmazsa işler karışır. Hani birisi de diyor ya, çöle gidiyorlar işte iki arkadaş. Biri padişahın ismini alıyor, kurtuluyor. Niye? Geliyorlar işte yan kesiciler onu dövmek için falan. Ben padişahın askeriyim diyor. Ben padişahın askeriyim. Nişanımı gösteriyor. O ona hürmet ediyorlar. Öbürü kendi gücüyle, kendi kuvvetiyle bir şey yapmaya çalışıyor. İşler birbirine giriyor. İşte bu işler birbirine girmemesi için her bir şey kendi lisanı mahsusuyla Bismillah diyor aslında ki işler birbirine girmiyor. Hani birinin sözde yine anlatıyor ya, işte yumuşakçık kök damarlar Bismillah der, sert olan taş.
1: Nasıl taşı gibi çatlatır yani?
2: Bunu şimdi biz böyle bir üniversite yıllarında talebelere anlatırken bir tanesi şeyde okuyormuş, fen bilimleri işte nemneyinde. Orada diyor, hocam dedi ya işte Bismillah, herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der. İşte sert olan taş işte geliyor oraya, taşa zorlanıyor, kök, incecik kök taşı delemiyor. Bismillah diyor taş kardeş, ben geldim. O taş da Allah'ın adını duyunca ya tabii ki bütün yolları açıyor, gidiyor manasın. Ya hocam dedi, orada dedi o işte ne bir şey salgısı salgılıyor dedi. Bismillah demiyor. Bir salgı salgıyor, o salgı diyor onu.
1: Parçalanmasını sağlıyor.
2: Bak dedim, o zaman geri git. Başta ne diyor? Herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der. İşte. Kendi lisanıyla. Onun lisanı da o. Bizim gibi Bismillah diyecek değil ya. Şimdi çok affedersin, bir inek Bismillah diye bağırsa kafayı yeriz. Ama kendi dilince Bismillah diyor. Hah, o
1: lisanı mahsusuyla.
2: Onun lisanı da o, Bismillah'a da o. O salgıyı kim çıkarttırıyor? O salgıyı kim salgı?
1: Onu yaratan, hah, değil mi?
2: O oraya gidiyoruz. Evet. Bak herkes, işte bak biz diyor ya, sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bak. Allah'ın adı ona bak. Yani Allah'ın adıyla dediğimiz an işler düzene girer. Çek. O anahtarı oradan çek. Olur. Bütün her şey birbirine girer. Allah muhafaza.
1: İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor.
2: Burada da sikke-i kübra-i rahmet, rahmaniyet diyor. Rahman isminin içerisine her şey girebilir mi abi? Her şey girebilir. Rızık girebilir mi? Sen birine merhametin, rahmetin olmazsa ona rızık verir misin? Yani şimdi hani böyle fakirler oluyor veya işte durum biraz daha düşkün olanlar oluyor. Bunlara yardım ediyor adam. Götür işte para veriyor veya yiyecek alıp veriyor, bir şeyler veriyor. Neden dolayı? Merhametinden dolayı.
1: Merhametten.
2: Bak rahmet, rahmetten rahmet, dolayı rahmet. Adam rızkın gelişi rahmetten dolayı oluyor. Veya işte hasta birini görüyorsun, Rezzak isminin tecelli, şey Şafi isminin tecellisi ne oluyor? Acıdığından dolayı. Şimdi çocuk hasta oluyor evde. Onu biz hastaneye niye götürüyoruz? Ya acıyor, çocuk acı çekiyor. Dayanamıyorsun. Hemen böyle merhametin onu celbediyor. Alıp hastaneye götürüyorsun. Bak Allah-u Teala böyle. Demek ki rahmet ismi, Rahman ismi daha çok böyle, işte bütün isimlere hemen hemen havi. Açları doyurması, acı yaralara şifa vermesi, hastalara şifa vermesi. Hep yukarıda da bak zaten ne diyor?
1: Merhametten tezahür eden.
2: Ya simaz, nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki. Bunların idaresi için, idaresi ne demek? Buranın idaresi, onların rızkını vermek,
1: yemesini,
2: ona
1: içmesini sağlamak.
2: Yemesi, içmesi, işte giyinmesi, kuşanması, bunların hepsi. Bunların hepsi de yine neyin bir göstergesiymiş? Bismillah, ne Allah'ın adı. Hangi Allah? Rahman olan Allah'ın adıyla bu sefer.
1: Evet.
2: Bu işlerin hepsinin dizayn olabilmesinin anahtarı Rahman olan Allah. Başka bir yerde üstadları diyor ki, bu kainatın diyor varoluşundaki diyor kapı Resulullah'sa, sebebi Resulullah'sa, onun anahtarı da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Onun o kapının anahtarı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Demek ki kainattaki bütün bu Rezzak isminin tecellilerinin azam derecede olması, Şafi isminin tecellilerinin azam derecede olması vesaire, diğer insanları, yaratılanların hepsi arasındaki idaresini görmesi, onların terbiyesini yapması, onların bir güzellik vermesi, insicam, intizam içerisinde bulunmasın. Bunların hepsi de yine Bismillahirrahmanirrahim'in, Bismillahirrahmanirrahim'in Sikke-i Kübra'yı rahmetinin, rahmaniyetinin bir göstergesi olarak bu ikincisinde de bize bunu sanki veriyor abi.
1: Sonra insanın mahiyet-i camiasının simasındaki letaif ve refet ve dekaik-i şefkat ve şuat-i merhamet-i ilahiyeden tezahür eden Sikke-i Ulya-i Rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfe-i alemde bir satır-ı nuran teşkil eden Üstüke-i Ahadiyet'in kutsu ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır.
2: Evet. Burada da insan simasına gittim, o da Rahim dedi. Malumunuz abim, Rahman ismi daha geniş. Yarattığı her şeye, yarattığı her şeye adil olması münasebetiyle, Allah-u Teala'nın adil mutlak olması münasebetiyle yarattığı her şeye onların ihtiyaçlarını gidermesi. Rahim biraz daha öze iniyor, biraz daha özel tabirindeyse. Hani başka bir yerde şey örneğini veriyor ya, Rahman ve Rahim'e. Güneşin herkese vurması, güneşin her şeyi aydınlatması Rahman isminin bir nevi örnesi, tecellisi. Her şeye vuruyor ama parlak şeyleri biraz daha ısıtması, koyu şeyleri işte biraz daha az ısı vermesi, işte şeffaf şeylerin, bak vurduğu yerdekilerin özelliğine göre, vurduğu yerdekilerin kabiliyetine göre oradaki tezahür etmesi de Rahim isminin biraz daha sanki cilvesi gibi.
1: Allah Allah.
2: Geliyor, vuruyor. Tahtada farklı tezahür ediyor.
1: Camda siyah farklı tezahür farklı, ediyor.
2: Beyazda farklı tezahür ediyor. Bunun sebebi de yine onun güneşteki eksiklikten değil, haşa. O tahtanın özelliğinden, işte camın özelliğinden, işte Allah-u Teala'nın Rahim ismi de böyle. Bak başta hep kainatta tezahür etmesi, Allah ismi tecelli ediyor. Allah ismiyle kainattaki her şeyin intizamından her şeyinde mükemmel bir şekilde olması uluhiyetinin gerekçesi olarak, bak sadece Bismillah.
1: Yüceler yücesi.
2: Allah ismi. Ondan sonra geldi Rahman ismine geldi. Bu sefer biraz daha öze indi. Ne dedi? Nebatat ve hayvanat gibi mahlukların idaresinde, tedbirinde indi. Buna da ne dedi? Sikke-i Kübra'yı Rahmaniyet. Ondan sonra daha öze indi, biraz daha öze indi. Şimdi de ne dedi? İnsan simasında. İnsan simasının camiyesinde letaif ve refet ve dekaik-i şefkat ve şu ant merhamiyet ilahiyeden tezahür eden sikke-i uluhiyet rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim de ki Er-Rahim ona bakıyor.
1: Er-Rahim
2: insandaki bu şeye bakıyor.
1: Daha öze indik.
2: Daha özeneyerek geldik. Evet abi.
1: Evet, yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alem-i nüsay müsagarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur.
2: Bu kadar.
1: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur.
2: İnsani, insanı demiyor bak.
1: İnsani.
2: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim'in yeryüzündeki, kainattaki, arzdaki, insandaki birbiriyle böyle bağlantılı bir şekilde tabirini, o yolu takip etsek, o bağlantıyı takip etsek, o bağlantıyı takip edecek kainattaki tefekkürlerimizi yapsak nereye çıkıyoruz? İnsaniyet tabiri, hani mertebesine çıkıp orada bir yol, bir hat çiziyor bize Bismillahirrahmanirrahim. O zaman demek ki bizim, hani bizim söylediği, Bismillah her hayrın başıdır. Öyle bir hayır ki insanı insaniyet mertebesine çıkıyor. Beşer mertebesinden kurtarıp insaniyet mertebesine çıkaran bir yol oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz önce okuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bütün hepsini kapsayarak geldi. Rahman, işte bir kez daha onlar içindeki teanüt, tesanüt, birlik, beraberlik vesaire, intizam, insicam, onlara baktı. Biraz daha varlıklar içerisinde. Ondan sonra insana indik. Demek ki insanla ucu bağlanan her şey, başta girişgahımızda da söylemiştik. Zaten Allah-u Teala bütün kainatı insanda derc etmiş. Bismillahirrahmanirrahim özüne de indiğimiz zaman da insani bir mertebeye Rabbim çıkarıyor bizi inşallah.
1: Allah razı olsun kıymetli hocam. Dersimizin sonuna geldik. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah razı olsun. Allah istifade etmeyi önce nefsimizden başlamak üzere nasip ve müyesser eylesin inşallah.
2: Amin inşallah.
1: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر الدعوة هم ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: 7/24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Gönlümüzden

Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bedir gazvesinde iki gencecik delikanlının arasındaydım. Doğrusu safta kendimi daha güvenli hissedebilmek için gençliğin baharında iki kişinin arasında olmaktansa tecrübeli, olgun iki kişi arasında olmayı isterdim. Bu duygular içerisinde cihat devam ederken çok geçmemişti ki gençlerden biri eliyle bana dokunarak "Amca, Ebu Cehil'i tanıyor musun?" diye sordu. "Evet, ne yapacaksın?" dedim. Duydum ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olmadık sözler söylüyormuş. Eğer onunla karşılaşırsam Allah'a yemin olsun ki içimizden eceli önce gelen bu dünyayı terk etmeden benim bedenim onun bedeninden ayrılmayacak dedi. Delikanlının söyledikleri, cesareti çok hoşuma gitmişti. Biraz sonra diğeri de eliyle dokunup dikkatimi çekerek yaklaşık bir önceki gencin sorduğu soruyu sordu ve söylediği sözleri söyledi. Onların azmini, cesaretini gördükten, söylediklerini duyduktan sonra onların arasında bulunmaktan sevinç duymaya başlamıştım. Çok geçmeden Ebu Cehil'i gördüm. İri cüssesiyle savaşçılar arasında dolaşıyor, hamleler yapıyordu. Gençlere döndüm, Ebu Cehil'i işaret ederek "Şu adamı görüyor musunuz?" dedim ve ekledim. "İşte aradığınız sorduğunuz adam." Ben işaret eder etmez sıyrılmış kılıçlarla yerlerinden fırladılar. İki kartal misali Ebu Cehil'in üzerine atıldılar. Çok geçmeden neye uğradığını şaşıran mağrur Ebu Cehil yere serilmiş yatıyordu. Ancak olay bütünüyle bitmemişti. Delikanlıların darbesiyle yere yığılan Ebu Cehil'in dünyada daha göreceği vardı. Henüz ölmemişti. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an onu bu durumda buldu. Şaşırmış ve sevinmişti. Ona "Nasıl, Allah seni böyle zillete düşürdü mü?" dedi. Ebu Cehil ise içinde bulunduğu duruma rağmen gurur ve kibrinden vazgeçmiyordu. Cevap verdi. "Kendi kavminin öldürdüğü biri zillete mi düşer? Öldürdüğünüz bu adamdan daha dik başlı kim var?" Muhammed İbni İshak'ın anlattığına göre ise Abdullah İbni Mesud Ebu Cehil'i bu durumda görünce yanına gelmiş ve bu soruyu o küçük ayağını oldukça iri yapılı olan Ebu Cehil'in bağrına basarak sormuştu. Ebu Cehil'in bağrına basarak sormuştu. Ebu Cehil

Abdullah bu soruya Allah ve Resulü lehine diye cevap verdi. Verdiği cevapla içindeki sevinci de belli ediyordu. Ebu Cehil Mekke'deyken birçok mümine eziyet ettiği gibi Abdullah'a da en çok eziyet edenlerden biriydi. Abdullah şimdi elindeki kılıçla Ebu Cehil'in başına vuruyor, tek tek Mekke'deyken kendine yapılan zulümleri hatırlatıyor ve bu kadar insafsızlığın, acımasızlığın sebebini soruyordu. Abdullah'ın kılıcı sıradan bir kılıçtı. Ebu Cehil'in ise göreni hayran bırakacak derecede güzel ve sağlam bir kılıcı vardı. Abdullah kendi kılıcını bırakarak onunkini aldı ve Allah düşmanının başını kendi kılıcıyla kopardı. Daha sonra kopardığı bu başı Resulullah'a getiriyor ve "Ey Allah'ın Resulü, bu Allah'ın düşmanı Ebu Cehil'in başı" diyordu. Devamını kendisinden dinliyoruz. Ben böyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevinçle "Kendisinden başka ilah olmayan Allah aşkı için doğru mu bu?" buyurdu. Ben de "Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki evet" dedim. Peşinden Ebu Cehil'in başını Resulullah'ın önüne attım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dönerek "Ey Allah düşmanı, seni bu şekilde perişan eden, zillete düşüren Allah'a hamd ederim" diyerek şükretti. Daha sonra bize dönerek "Bu ümmetin firavunu buydu" buyurdu. Allah Celle Celaluhu dağ gibi cüsseli Ebu Cehil'i yere sermeyi, iki taze delikanlıya koca kafasını bedeninden koparmayı da dağ gibi cesaret dolu bu küçük yapılı aziz sahabiye nasip etmişti.

0: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Haknevi'nin dilinden ifak sayılmış emanete ihanet. Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet. Şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet. Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet. Haknevi mağaraya, Medine Haknevi'ye emanet. İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, gel sen de bir kor gibi yak sineni. Çünkü hepsi Allah'a emanet. İçine doğru derinleş, dibi görünmeyen bir kuyu ol. Sakla Yusufları koynunda, Yusuflar sana emanet. Mağarada yılan olma, güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perdedar ol. Mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci, al bütün bir gençliği. Hazreti Sümeyra Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etti. Sakın ona bir şey olursa eve dönmeyin dedi. Dönmeden emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba? Bilecik istasyonunda yaşlı ana, oğlunu uğurlarken ona, oğlum, babanı Dimetoka'da, dayını Şipka'da, ağabeylerini Çanakkale'de kaybettim. Sen benim son yongamsın. Sen de dönmezsen ben Allah'a emanet diyordu ve ilave ediyordu. Git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git. Ezan, Kur'an, vatan kime emanet? Galicia'da, Şipka'da, Dimetoka'da ve şimdi Tacikistan'da, Karabağ'da, Çeçenya'da, Bosna'da kalanların evlatları kime emanet? Ben sağ dönseydim, uğrunda öldüğüm Kur'an'ı, canımdan çok sevdiğim İslam'ı yavrumu öğretirdim diye. Ve fakat şimdi mabet yüzü görmeyen bu şehit evlatları kime emanet? Cafer-i Tayyar şehit olmuştu. Hak Nebi geldi, yetimlerinin başını okşadı ve ağladı. Baş okşayan kim? Gözyaşı kime emanet? Cephede, kanlar içinde son anlarını yaşarken vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp arkadaşım demiş, şunu al oğluma emanet et. Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum dediğimi ilet. Mukaddes kurşun kime emanet? Sütçü imamım, iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana buladın. Senin şuurun kime? Yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Amine'ye, ey Ebba'da yatan ölü, bahçenle açtı dünyanın en güzel gülü derken, bahçe kime, gül kime emanet? Hilaller, ben tutan bir günler nerede?
Arkadaş, gül de bülbül de, bağda bahçıvan da, bıçak altındaki İsmail'ler, ateş içindeki İbrahim'ler, kuyudaki Yusuf'lar, şu gerideki isimsiz kümbet, şu ilerideki ıssız mabet. Unutma, hepsi sana emanet.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bir sakiden içtim şarap, aşktan yüce meyhanesi. Ol sakinin mestleriyiz, canlar onun peymanesi. Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur. Bir şemdir burada yanan, güneş onun pervanesi. Aşk oduna yananların külli vücudu nur olur. Ol od, bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi. Ondaki mest olanların enel haktır sözleri. Allah'cı Mansur gibidir en kemiğine divanesi. Ol meclisin bekrileri, şol şahı edhem gibidir. Bel şehrinde yüz bin olan her kuşede viranesi. Yunus, bu cezbe sözlerin cahillere söyleme gir. Bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi?
2: ...91.0... Davet Radyo.
3: Bulmak. Bir an kayboldun gibi yaşadım kıyameti. Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti. Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma. Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma. Çiçeğe durdu kalbim, içtim parmaklarından. Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının sellerine. Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın. Sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi. Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamışım. Bir yol buldum öteye, geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 84 27 0553 735 84 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
8: Taha 25-36. Hazreti Musa'nın duası. Musa şöyle dua etti:
9: Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir pay da ona ver ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun.
10: Rab dedi ki: Doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

0: Çileli başımla yıllarca
1: gönlünüze davet radyo.
0: Nice namertlere şiirler yazdım. Günahla kirlenen ömürden bezdim. Bu şiiri armağan ettim Resul'e. Umarım affıma olur vesile. Maziyi andıkça artar mı?

Lalim, derdimi dökmeye yoktur mecalim. Bu kadar günahla nice olur halim. Giderek bu korku bitirir beni. Asması boynunda kurbanım hani. Günahla tanıştım ilk şaşkınlıkla. Sonra devam etti alışkanlıkla. Gençliğin verdiği o taşkınlıkla neler yaptım neler. Şimdi pişmanım. Gönül melul mahzun. Ben perişanım. Nimettir bu dünya. Servettir ömür. Herkes azını buradan götürür. Ya bu nefsim neyler, ne işler görür? Veda etti, yazık dini dünyaya. Koskoca bir ömür gitti hebaya. Gafiller her değer maddidir derler. Dünya için dini ihmal ederler. Yazık, ahirete müflis giderler. Dini veresiye, dünyayı peşin saymaya kalkarsan bitiktir iş. Benlik zindanında çok çektim çile. Gurur ve riyayı savurdum yele. Arada bir günah işlesem bile peygamberle olan ahdim bozulmaz. Aramızda olan bağlar çözülmez. Biter bu kaygılar, gün olur biter. Adımın Muhammed olması yeter. Adaş adaşının elinden tutar. Haşa o kapıdan kesmem umudum. Yabancı sayılmam ben de Mahmud'um. Lütfedip tutmazsan o gün elimden, kime gidip yardım isterim kimden? Ayağım sürçer de düşersem birden. Seslen dostum o an arkamdan bana. Eyvah sana, yazık sana, vah sana. Gün olur bir olay gelirse başa, kesip ümidini düşme telaşa. Kereminden mahrum eder mi? Haşa. Resulün yaktığı meşale sönmez. O kapıyı çalan eli boş dönmez. Fikir çilesiyle hayli yoruldum. Şükür umduğumdan fazlasını buldum. Ne mutlu peygamber şairi oldum. İltica eyledim Resulullah'a. Yoktur eyvallahım bir başka şaha. Rahmet yağdığında bir düşün hele. Açar türlü çiçek kırlarda bile. Şefaat sözcüğü gelince dile. Benim de gönlümde açar çiçekler. Bir gariptir. Senden şefaat bekler. Şiir ile Züheyr övmüş Herem'i. Kralın şaire bolmuş Kerem'i. Acep Rabbim bize ödül veremi. Bir onun lütfundan dilerim rahmet. Allahümme salli ala Muhammed.

İntizar. Gözlerin dokunuyor kalbime ey cefakar. Öyle uzun bir hicran sundun ki hayatıma. Zehrini yudumluyor ruhum melankolinin. Lambalar sırılsıklam gönlümde sönmesin yar. Ellerin abı hayat, gülüşün yar, sesin yar. Rüzgar mıdır, yağmur mu dumanlı bakışların? İrkiliyor durmadan bedenim, hülya mıdır? Neşeme ıstırabın çektiği perdesin yar. Umudumun maviye büründüğü yerde mi? Mali hülya, ey şebnem edalım, neredesin yar? Unutma ceylanların çölleri sevdiğini. Toprak neva sırrını ezberliyor göklerin. Renkler uğursuzluğu fısıldayıp duruyor. Ülfetim nevbaharı bekliyor. Bilesin yar. Zarif bir düğüm gibi duruşun yar. Sesin yar. Gülleri incinmesin masum dudaklarının. Aldırma leylakların solduğuna içimde. Ruşenimsin ey canım. Beyaz bir lalesin yar. Işığısın şehrayın kalıntısı ömrümün. Sensizim, avareyim, durmayı

Esrarengiz şarkılar dinliyorum geceden. Neden ıslak bilmem ki çehresi yıldızların. Mest ediyor ruhumu endamın ey cefakar. Eridim, ırağına döküldüm, şulesin yar. Neden resimler gibi her caidir sesin yar. Ey deniz yürüyüşlüm, ey hüznümün kaynağı. Küskün ırmaklar bile benden daha mutludur. Şafakta billur olup gönlüme giresin yar. Eski umutlarının son bulduğu yerde mi? Sihirli akşamların ülkesinde misin yar? İlkin şakayıkları okşayan parmakların nedense kanatlanıp uçtu yalnızlığıma. Anladığım aynaların seni kıskandığını, yüzünün nakışını özledim, bilesin yar. Şeydayım, efkarlıyım, duyup da gülesin yar. Efsunlu duygularla sarsılıyor benliğim. Hasretim ey cefakar, Süreyya gözlerine. Ebedi nalan oldu gözyaşım, silesin yar. Pusatsız süvariler gibiyim yollarında. İntizarın alnıma vurduğu halesin

Çeşmeler kurumaya yüz tutmuşsa içimde, iklimler lanetini kusuyorsa ötenin, mahşere aralanan kapıdır şimdi zaman. Dil rubasın, nümayiş sultanı didesin yar. Ellerin ıtır dalı, duruşun yar, sesin yar. Çakıyor yüreğimde şimşekleri ferdanın, ışık ol, pençesinden kurtar beni sevdanın. Neredesin, rüyada mı, sanki mazidesin yar. Lalezarı solgundur melal yolculuğunun, ılıksın, uykudasın, safsın.

Yasaklara nigehban olma ey mahı zemin. Orkideler seninle büyüsün bahçemizde. Rahmeti özümleyen bir bende-i numune olalım yeryüzünde. Ey can, hep tazesin yar. Gurbetin lisanıdır gülüşün yar, sesin yar. Üflerken erdemini maveradan hicabın, zümrüdü anka neden alev alev yanıyor? Ey en iyisi mücella, sen ki yelpazesin yar. Limanısın ruşenin bela okyanusunun, semadan damla damla inen firuzesin yar.

Esirinim ey nuri nigahım, yakma beni. Sonsuzluğa seninle varalım ey cefakar. İliğime işledin, n'olur bırakma beni. Nazlısın, nazarındır ufuklarımı saran. Ayrılık acısıdır damarımda kıvranan. Yorgunum, yaralıyım, n'olur bırakma beni. Şahikasın, şavkınla tutuştu hücrelerim. Esirinim, ey nuri nigahım, yakma beni.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun

hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Ben sana şiir sundum efendim. Buz tutmuş nefesimle üfledim neye? Yüreğimin terkisinde avladım cümleleri. Söz çarşılarından korktum. En çok ben korktum. Düşmeyeyim diye döndüm sana efendim. Senin arastan son sığınağım. Kendimden kaçtıkça düştüm bu panayıra. Göğsümde taşıdığım sükutlar aşkına efendim. Ömrümün arta kalan hükümlerine yön verdin. Beni iyi tanıyın. Ben o değilim. Bıraktığım sadece kitrelenmiş bir hayat. Ağlamıyor göğsümde vızıldayan yürek. Adımı en son benim adımı soludu tarih. Mukavva adamların ve adımların yolunu inceltti bu karmaşa, bu kaos. Çürüdü eleğimde insansız dualar. Göz çölümde seraba döndü bakışım. Bir intihar provasından vazgeçtim. Yüzümü sana döndüm. Beni koru efendim. Şimdi bu şehirde şaşkın, ürkek ve bakir, ne kadar vücut varsa hepsi tedirgin. Bir eski zaman eskizi kağıtlara çizilen, grafikten yansıyan kurtarıcıyı bekliyor halk. Ağır bir yenilgiyle kapanıyor kepenkler, gök indiriyor perdesini güneşin, güneş ki senin elinde kör ve sağır efendim. Susadıkça göğe uçtum, gök kuşağına iliştirdim özlemi. Bir çocuğun gülüşünde dondurdum korkuyu. Bütün uykuları ben uyudum efendim. Aç bana kalp sokağının kapılarını. Korkunç bir gürültüyle düşen yaprağı döndür. Düşür beni sevgilinin omzuna. Sıtmalı zamanlardan kurtar ırmakları. Susuz yaşanabileceğini de öğret aspirin imparatorluğunda yaşayanlara. Aşkla kör et gözlerim efendim. Çünkü beni bekliyor sevginin gizemli yolu. Uçsuz bucaksız sen nehrine al kalbimi. Gözyaşlarımı ateşe verdim efendim. Şimdi senin için coşan yanardağ gibiyim. Yar olmayı özleyerek çoğaltıyorum kendimi. Bir çeşmeye düşen su gibi nur içinde yatarak, taptaze uykulara bırakarak ömrümü, bir şaşkınlığın peşinden koşuyorum. Aşk olsun sana. Şehir beni boğuyor efendim. Şehir beni bürüyor kör bir pusulaya. Adımı bundan böyle ben bile küreyemem. Sokaklar alnı açık bir deniz. Dinginleyeyim kendime. Yoksa içim yanar da günüm zehir zemberek, ipim sende efendim. Benim gördüğüm rüya yanıltıcı mı efendim? Sesim çerçilerin elindeki bilye şıkırtıları. Göğsümde taşıdığım nefes kaç ahlık. Alnıma sıkışan ağır temiz mi efendim? Saçıma yağan kar hangi çarşının malı? O sevgili bir bilinç durağı bana. Radyolardan çalınmış aşk şarkıları adı. Yüreğime kement atan çılgın ve ferah, boğucu bir esenlik düşüme düşüveren. O sevgili ömrümün en asil kıyameti ve mezarlıkları unutturan kuvvetim. Yıldızları saçına takıyor ki efendim, her tel saçında yüksek gerilim hattı. Işıtan yağmurları ve yamacımdaki şehri. Rüyayı gerçek eden beni Yusuf eyledi. Karanlığı delen yıldız sende efendim. Kalpleri titreten muazzam aşk ülkesi, bildim sende tamamlanır efendim. Seni buldum efendim, onu hissettim. Yani tek bir çığlıkta bütünledim kendimi. Tart kalbimi ve kabul et beni. Damlayı kavuştur denize, denize okyanusa ve beni bahtımın pırıltısına efendim.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, her insan huzur istiyordu. Her toplum huzur arıyordu. İnsanlık huzurun peşindeydi. Rahman-ı Rahim kullarının yaratılışına bu muhteşem özelliği koymuştu. Kalpler güzellikler istiyordu. Huzur istiyordu. Rabb-i Rahim ayetiyle ve kullarının dilleriyle aynı gerçeği vurguluyordu. Ey Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler ver buyuruluyordu. Kulun kalbindeki manalara ayeti kerime tercüman oluyordu. Rahman-ı Rahim kulunun, kullarının bu temel isteğini cevaplıyordu. O sonsuz merhamet sahibiydi. Kitabını indiriyordu, Resulünü görevlendiriyordu. Gaye, insanlığın iki dünyada da huzur ve sükun ikliminde olmasıydı. Önce insanın varoluş gayesi açıklanıyordu. Varlıklar içerisinde kendisini kaybetmemesi öğretiliyordu. Dünyanın günübirlik hayhuylarında kendinden uzaklaşmaması vurgulanıyordu. Asıl ve asil olanın Rabb-i Rahim'e içtenlikle yönelmek olduğu, Rahman-ı Rahim'le sağlıklı bir iletişime geçmesi gerektiği öğretiliyordu. Bunun doğal sonucu olarak şeffaf bir insan olması, güvenilir, emin bir insan olması vurgulanıyordu. Kendisi için istediğini tüm insanlık için istemesi gerektiği bir esas olarak önüne koyuluyordu. Yine insanın ruhuna bir esas kazınıyordu. Vahyin bir esası belletiliyordu. İnsanlar tarağın dişleri gibi eşitlerdi. Üstünlük sadece Allah'a ilişkin derin bir bilinçle, tertemiz bir hayatı gerçekleştirmekle mümkündü. Önce tevhid, ayetlerle insanlığa öğretiliyordu. Sonra adalet geliyordu. Bütün insanlığa ilişkin adil olunması temel bir esas olarak öğretiliyordu. Daha ilk vahiyle beraber İslam'ın insanlığa seslendiği belliydi. Bütün insanlığın biricik dini olduğu ayan beyandı. İslam'ın evrensel olduğunu o günün müşrikleri hemen anlıyordu. O günün müminleri hemen anlıyordu. İslam insanlığın bağrında bir adalet gerçekleştirecekti. Esasları bunu öğretiyordu. İyiliğin ve güzelliğin egemen olduğu bir dünya inşa etmek istiyordu. Ayetler evrenseldi. Ayetlerin tebliğ ve tefsir edeni Allah'ın Resulü alemlere rahmet olarak var kılınıyordu. İslam bir kavmin, bir kabilenin, bir kentin, bir ulusun dini değildi. Ayetlerde bu anlama gelecek hiçbir iz ve işaret yoktu. Ayetler, ey iman edenler, ey insanlar diye sesleniyordu. İslam insanlığı bağrına basıyordu. Sulhun, sekinetin, huzurun gerçekleşmesini hedefliyordu. Ayetler, sureler insanı, insanlığı anlatıyordu. Müminlere insanlıkla ilgili ufuklar veriyordu. Henüz Mekke dönemiydi ama Yahudi ve Hristiyanlara ilişkin ayetler nazil oluyordu. Onların inanışlarını, hallerini beyan eden ayetler nazil oluyordu. Bugün olmasa da yarın Müslümanlar onlarla karşılaşacaktı. İslam'ı bütün insanlığa götüreceklerdi. Tüm dünyaya duyuracaklardı. Tebliğ teklif edeceklerdi. İki cihanın huzur ve sükunu olan İslam'a davet edeceklerdi. Haliyle gidecekleri toplumu bilmeleri gerekiyordu. Onların inanışlarını, düşüncelerini yakinen
tanımaları gerekiyordu. Duyuş ve düşünüşlerini bilmediğin insana ne söyleyebilirsin? Mukayeseli bir sunumu gerçekleştirmek mümkün olabilir mi? İnsanı ve toplumu bildiğin kadar ancak faydalı olabilmek mümkün olabilirdi. Değilse kaş yapayım derken nice gözler çıkarılırdı, nice acı olaylar yaşanırdı. Müminlerin ilk hicreti Habeşistan'a olmuştu. Habeşistan Hristiyan bir ülkeydi. Habeşistan'da Kral Necaş'in huzurunda Hazreti Cafer soruları cevaplandırıyordu. Sıra Hristiyanlığa gelmişti. Hazreti Cafer radıyallahu anh Hristiyanlıkla ilgili ayetleri okuduğunda Kral Necaş'i hayretler içinde kalıyordu. Ayetler bu hassas konuyu ne kadar berrak ve ne kadar etkin anlatıyordu. Bu ayetlerin beşer kelamı olamayacağı çok açıktı. İslam'ın önünde din adına iki büyük engel vardı. Yahudilik ve Hristiyanlıktı. Bu dinlerin mahiyetini ayetler insanlığa öğretiyordu. Müminlere öğretiyordu. O ayetten bazıları şöyleydi. Bakara suresinin 120. ayeti. Ey iman edenler! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da sizden asla razı olmazlar. Maide suresinin 51. ayetinde. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirlerinin dostudurlar. Bakara suresinin 145. ayetinde. Resulüm, yemin olsun ki sen ehli kitaba her türlü ayeti delili getirsen yine de onlar senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzularına uyacak olursan işte o zaman sen hakkı çiğneyenlerden olursun. Maide suresinin 18. ayetinde Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. De ki öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediliyor? Doğrusu siz de onun yarattığı insanlarsınız. Âl-İmrân suresinin 78. ayetinde ehli kitaptan bir grup okuduklarını kitaptan zannedesin diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri Allah'ın katından olmadığı halde bu Allah'ın katındandır derler. Onlar bilerek Allah'a iftira ediyorlar. Âl-İmrân suresinin 100. ayeti kerimesinde ise ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Tövbe suresinin 30. ayeti kerimesinde ise Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. Tövbe suresinin 34. ayetinde ise ey iman edenler! Biliniz ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yerler ve insanları Allah'ın yolunda olmaktan engel olurlar. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele buyuruluyor.

0: İslam'ın insanlığa ulaştırılmasında engellerden biri Yahudilikti. Ama Yahudiliğin ciddi boyutlarda engel olması mümkün değildi. Yahudilik bir ırkın dini konumundaydı. Kapalı bir yapısı vardı. Son derece sınırlı bir nüfusu vardı. Bir potansiyel, bir güç kuvvet arz etmiyordu. Asıl Rabbani yolun önünde Hristiyanlık vardı. Potansiyeli ileri boyutlardaydı. Ekonomik, askeri yönden son derece güçlüydü. Ayrıca ruhban sınıfı derin bir teşkilat halindeydi. Toplumu yönlendirmede etkin bir gücü vardı. İslam'ın esaslarında adalet daima ön plana çıkıyordu. Düşüncede, davranışlarda adil olmayı emrediyordu. Bir toplumu değerlendirirken olumlu ve olumsuz taraflarını bir bütün olarak ele alıyordu. Hristiyanlığın bir inanç sistemi vardı. Bu yapıda olumlu esaslar da vardı. Temiz insanlar da vardı. Ayetler bu hususu beyan ediyordu. Âl-i İmrân suresinin 75. ayetinde ehli kitaptan öyle kimse vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana noksansız iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet bıraksan tepesine dikilip durmazsan onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan dolayı bize vebal yoktur demelerindendir. Onlar bunu derken Allah adına bilerek yalan söylüyorlar. Maide suresinin 82. ayeti kerimesinde de insanlar içerisinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak Yahudiler ile şirk koşanları bulacaksın. Onlar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da biz Hristiyanlarız diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Enkabut suresinin 46. ayetinde içlerinden zulmedenleri bir yana, ehli kitab ile ancak en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuzdur. Âl-i İmrân suresinin 64. ayeti kerimesinde de ki ey Yahudi ve Hristiyanlar, sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak tutmayalım. Ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar bu çağrıya rağmen yine yüz çevirirlerse, işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin buyuruluyordu. İslam evrensel bir dindi. Önce insanı inşa ederdi. Sonra aileyi, daha sonra toplumu ve giderek insanlığı inşa ederdi. Haliyle bütün insanlığı kucaklıyor oluşu önüne engelleri getiriyordu. Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili olarak olumlu yanlarına işaret düşüyordu ama sorun temeldeydi. Hristiyanlık tevhidi teslise dönüştürmüştü. Hazreti İsa aleyhisselamı Allah'ın oğlu konumuna yükseltiyordu. Onu ilahlaştırıyordu. Oysa İslam'ın arı duru bir inanç sistemi vardı. O da tevhiddi. İlah sadece Rahman-ı Rahim'di. Başka hiçbir ilah yoktu, olamazdı. İslam Allah'a ortak koşmayı insanlığın kalbinden söküp almak için gelmişti. Allah'tan başka ilahlar sadece insanların kuruntularıydı. Hiçbir hakikate dayanmıyordu. İnsanın, insanlığın kendi kendisini kandırmasıydı. Haliyle İslam tevhidi çizgiden uzaklaşmış olan Yahudi ve Hristiyanlığı hak din olarak tanımıyordu. Âl-i İmrân suresinde Allah'ın indinde din sadece İslam'dır buyuruluyordu. İslam önce kalpleri temizliyordu, şirkten arındırıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: gözünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

dağ sinem görecek hun ile alude beni, rahmedip halime ezhar-ı gülistan ağlar. Yine rahmeylemez asla bana ol afet-i can, öyle bimar görerek halime yaran ağlar. Gördü çün derdi dil izarımı, rahmetli tabip, dedi ey hasteyi hicran, sana derman ağlar. Kimse fehmetmedi hayfa ki nedir maksudum, gece gündüz ne için gözlerim her an ağlar. Derd ile ruhine baktıkça senin ilhami, gerçi handan olur ama

Tesellîname. Sabreyleyip ciğerini dağlayan, teslim olup Hakk'a gönül bağlayan, 200 yıl zellesine ağlayan atamız Adem'e olanı düşün. 1050 sene ömrü olan, sabredip rızayı rahmanı bulan, kırılıp kavmi tufana dalan, ibret al Nuh'a olanı düşün. Düşün oğlum, peygamberin suçu ne? Musibetle beyaz geldi saçına, mancınıkla düştü ateş içine, berdü selam olan Halil'i düşün. İmtihanla has kulları seçildi, ağaç gibi ortasından biçildi, mübarek kanları yere saçıldı, Zekeriya dosta olanı düşün. Mevlam'dan geliyor bizlere dertler, sabredersen kuzum sevabın katlar. Peygamberin nasıl yemişti kurtlar, Hazreti Eyyub'a olanı düşün. 40 sene aktı Yakub'un yaşı, genç idi çünkü Yusuf'un yaşı. Kuyuya attılar, vurdular taşı, 12 yıl zindanda kalanı düşün. Günahı söylemek sanki suç gibi, şehitlik insana olur taç gibi, kestiler bu zatı misli koç gibi, Yahya peygambere olanı düşün. 63 var idi sultanın yaşı, neler çekti iki cihan güneşi, Uhud dağında kırıldı dişi, Sultan Resul'e olanı düşün.

Hane-i saadette kapı açılır. Aleme mis gibi kokun saçılır. Karşında her nesne bin kat küçülür. Merdivenlerden nazlı inişin var ya, tutulmuş nefesler, tüm gözler sende. Nisa'da can gitti sanki bedende. Cübbene uzanırken istemesen de, ellerin arasından sekişin var ya, kulaklar sesini duyduğu zaman, zaman tünelinde duruyor zaman. Karşında erimiş göz göze o an, nasılsınız diye soruşun var ya, huzurunda bin örtüye dolansam, bükülse boynum, ateşte yansam, perişan halimden biraz utansam, yine de merhametle gülüşün var ya. Adımın uzanır nurlu bir ize, düşürür göreni bir garip köze. Adapta duranlar çökmüşler dize, camiye yürüyüp gidişin var ya. Bil ki gülündedir cennet kokusu, bil ki elindedir dünya tapusu, bil ki açılmıştır cennet kapısı, camiden içeri girişin var ya. Dökülür orada bütün günahlar, feryatlar, figanlar, gönülden ahlar. Kızıldeniz misali yarıldı saflar, yaratılmışa selam verişin var ya. Mihraba yürüyen güzel bir gönül, huzura süzülen beden sanki tül. Kokuyu terk etti milyonlarca gül, misvağı dişine sürüşün var ya. Gurbet elde bir diyarda gibi, idrak dışı bir nazarda gibi, huzurla duruşun huzurda gibi, tekbirle namaza duruşun var ya. Mihrapta imamsın, mihrapta mısın? Yoksa bir bilinmez mihrakta mısın? Huzuru ilahide yanmakta mısın? Sırrınla namazı kılışın var ya. Son tahiyyat, artık senden eser var. Bedende ruhuna bir latif yer var. Gönlünden gönüle bin bir sefer var. Selamla bizlere gelişin var ya. Tesbihata oturdun, açıldı güller. Tutuştu karşında bütün gönüller. Duaya kalkarken mübarek eller, ölüyü diriltir bakışın var ya. Mihraba yaslanıp oturuş biraz, karşında seyitler pür ede pür naz. Bakıp da seyretmek ne büyük bir haz, mübarek sakalını tutuşun var ya. Kabul vakti, yoldan gelen yolcu var. Sefer vakti, yolu olan yolcu var. Bir yerlerde hasret kalan yolcu var. Uzatıp ellerini verişin var ya. Uzatılan bu tuttuğum el midir? Nasıl kokar? Cennetten bir gül müdür? Tutan
Yapanların kurtulduğu dal mıdır? Elimi elinde tutuşun var ya. Ziyarettir bir anda bitiverir işte. Şimdi sıra çok önemli bir işte. Sıra sıra derdimizi değişte. Sessizi kulağına çekişin var ya. Virdi olan torpilli çok dinlersin. Derdi olan dua eder yollarsın. Bakışınla ufukları kollarsın. Alemi sevgiyle sarışın var ya. Günahımızla geldik efendim bizler. Arandık hep seni gösterdi izler. Huzurda yerini alınca dizler. Tövbe bohçasına derişin var ya. Derman buldu kalpler, sarıldı yara. Orada yer değişti, ak ile kara. Gidercesine, yepyeni ufuklara. Heybetle yerinden kalkışın var ya. Efendim, sultanım var ya.

bu mabede mutlak sen de girip çıkasın. Her seslenişte vaktinin namazını kılasın. Allah'ın rahmetiyle dolup taşasın. Hakkın davetçisi ezan-ı Muhammed ile, cennet davetçisi

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Tevbe ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakim ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah. Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zul celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Gani'u ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: Ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu

0: Hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Bakiye Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: çok sabırlı olan Allah.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İçtenibu tekebbüre, büyüklükten, kibirlenmekten, tekebbür etmekten sakının, uzak durun. Fe innel abde, muhakkak ki bir kul, la yezalu yetekebberu. O kul böyle tekebbür eder, kibirlenir, kendini büyük görür. Hatta ta ki yekulallahu teala, Allahu Teala onun için şöyledir. Üktubu abdiyi, o kulumu yazın. Hâze fil cebbârîne, cebbarların, zorbaların arasına o kulumu yazın. Demek ki bir insan kibirlenmeye başlarsa, kendini büyük görmeye başlarsa, o zaman ne yapar? Bu insan hatasından dönmez, kusurundan dönmez ve bu şekilde devam eder, büyüklenir, büyüklenir ve Allah-u Teala da artık o kul için şu hükmü verir ki bunu zorbaların, cebbarların arasına kaydedin, yazın diye talimat buyurur. Şimdi en büyük günah nedir? Büyüklenme, tekebbür etmedir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor, kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan kimse cennete giremeyecek. Bir gün Abdullah İbni Amr ile Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma böyle Safa tepesinde böyle bir araya geliyorlar ve birbirleriyle böyle karşılaşıyorlar, bakıyorlar. Sonra da devam ediyorlar, say yapıyorlar. Bu sefer Abdullah İbni Ömer böyle ağlıyor. Aralarında kısa bir konuşma geçtiği için ağlıyor ve ona diyorlar ki niye ağlıyorsun, ne oldu ki? O Abdullah İbni Amr'ı işaret ederek diyor ki o bana öyle bir şey söyledi ki ben onun sözünden, söylediği şeylerden dolayı ağlıyorum. Peki ne söyledi sana? O kişi bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ona haber verdi. Kimin kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunursa Allah-u Teala onu yüzüstü cehenneme atar. İşte ben diyor onun için ağlıyorum. İşte sahabe nefis kontrolü yapıyor, muhasebesi yapıyor, murakabe altında kendi ayıbını, kusurunu, söz gelimi diyelim, ne yapıyor? Hemen biliyor ve korkuyor. Hani kibir bu kadar kötü bir günah ki, o yüzden her zaman şunu söylerler. Büyüklenmekten, kibirlenmekten sakının. Çünkü şeytanın Allah-u Teala'ya isyan etmesindeki sebep neydi? Büyüklenmesi, kendini kibirli görmesindendir. İstikbar, müstekbir oldu. Büyüklendi, kendini büyük gördü. Allah-u Teala Adem'e secde et diyor. O ne yapıyor? Etmeyeceğim diyor. Kendini büyük görüyor. İşte onun için ilk isyan, ilk günah, ilk küfür kibirden dolayı çıkmıştır. Bundan dolayı kibirden şiddetle kaçınmak lazım ve tevazu göstermek lazım. Tevazu sahibi olmak lazım, alçak gönüllü olmak lazım. Kibirli insan her zaman için zararlı insandır. Hem kendine zarar verir hem etrafına zarar verir. İnsanları hor görür. Çünkü kibir kalple başlar, azalara, bedene sirayet eder ve etkisini gösterir. Kalp ne yapar? Kendisini büyük görür. En iyi bilen kendisi olduğunu görür. Her şeyi daha iyi bildiğini bilir. Öyle zanneder. Sonra ne yapar? Bu hareketlerine yansımaya başlar. Giyim kuşamına yansımaya başlar. Yürüyüşüne yansımaya başlar. Konuşmasına yansımaya başlar. Ondan sonra ne yapar? Kendini büyük görür ve insanları küçük görmeye başlar. Ve daha da ilerledikçe hakka karşı gözlerini kapatır. Gerçekleri görmek istemez, nasihat dinlemez. Kendisi biliyor, kendisi her şeyi daha iyi beceriyor havasına girdiği için kendisine yapılacak nasihatları da böyle göz ardı eder, önemsemez. Çünkü bütün insanları küçük görüyor. Mesela biliyorsunuz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Yürüyüşünde böyle gururlu kibirli olma. Düzgün yürü. Sen diyor dağları ulaşacak da değilsin. Yeryüzünü yarıp geçecek de değilsin diyor Allah-u Teala. Neden bu? Çünkü kibrin eseri nerede görülüyor? Mütekebbirliğin, kendini büyük görmenin eseri hareketlerine yansıyor, yürüyüşüne yansıyor. Abdullah, Ömer İbnül Abdülaziz bir gün böyle yürürken Tavus, o da büyük alimlerden, onu tutuyor. Diyor ki, bak diyor, yürüyüşünde böyle orta halli ol. Ayet-i Kerime'yi okuyor. Diyor, ne sen yeri yarabilirsin, ne de diyor dağlara kadar ulaşabilirsin. Deyince, bak diyor, bu şekilde yürüme. O tabi anlıyor durumunu. Diyor, ben böyle yürümem için ne kadar eğitildim ve ne kadar da kafama sopa yedim diyor. Yani gururlu, kibirli yürüsün diye böyle eğitime tabi tutmuşlar. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir mantık. Ama İslam ne diyor? Tevazu sahibi olacaksın, güzel yürüyeceksin, yürüyüşünde dikkat edeceksin. Giyim kuşamında yine aynı şekilde dikkatli olacaksın. Giyim kuşamında insanlara böyle büyüklük taslamayacaksın, kibir taslamayacaksın. Çünkü kim o elbiseyi giyerse, kim böyle davranırsa diyor peygamber, onu uyarıyor, cehennemle tehdit ediyor. Böyle bir tehlike var. İşte bu nedenle kibir çok önemli. Kalpte başlıyor, bedene sirayet ediyor, hareketlere sirayet ediyor, yürüyüşe sirayet ediyor, giydiğin elbiseye sirayet ediyor. Giydiğin elbiseyle insanlara karşı büyüklük taslıyorsun. Yürüyüşünle insanlara büyüklük taslıyorsun. Ve bakıyorsunuz büyük alimler böyle kibirli insanlara şunu demişler: sen niye kibirleniyorsun, nesin sen? Böyle büyüklük taslıyorsun, işte konuşmanla kibirleniyorsun, giydiğin elbiselerle kibirleniyorsun, yürüyüşünde sen hani böyle acayip bir yürüyüş şekli. Böyle olmaz. Sen aslın, gelişin bir sperma, nefret ettiğin bir meni, ahirinde sonunda leştir. Yani bir insan ölse, bir gün iki gün cesedi kalsa kokuyor, insanlar yanına yaklaşmak bile istemiyor. Diyor, senin durumun bu. Ha, bunun arasında da karnında pislikle gezen bir insansın. Çünkü sen karnının içi pislik, yani iğrenirsin görsen. O yüzden insan ne yapacak? Faziletli olmaya çalışacak, kibirden uzak olmaya çalışacak ve Allah-u Teala buyuruyor ki, yemin olsun ki onlar nefislerinde büyüklük tasladılar. Büyük bir azgınlıkla haddi aştılar diyerek büyüklük taslamanın nereye varacağını bizlere haber veriyor. Bakıyorsunuz bütün olaylarda, hani az önce anlattık, şeytanın isyanında bakın, şeytanın yolunu izleyen, ona asker olan bütün insanlarda, bütün varlıklarda aynı şeyi görüyorsunuz. Tekebbürü, kibiri görüyorsunuz. Kibirlendikçe büyükleşiyor, büyükleştikçe de hakka kapatıyor kendisini, hakkı görmüyor ve böyle son surat böyle uçuruma giden bir adam gibi oluyor. Ve hatta büyüklerimiz der, kibirli insan böyle sarımsak yemiş insan gibidir. Ne yapar? Kokar. Etrafına insanlar da yaklaşamaz ondan. Böyle olmamak gerekiyor. İşte peygamberimiz de bizi uyarıyor. Ne diyor? Sakın ha kibirlenmeyin. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Ve kalbinde de diyor zerre kadar iman olan bir kimse de cehenneme giremez diye buyuruyor. İşte Allah-u Teala her mütekebbir zorbanın kalbini mühürler diyor. Böyle de bir tehdit var. İşte müminler tekebbürlenmeyecek, kibirlenmeyecek, mütevazi olacak. Topraktan yaratıldığını bilecek. Toprak nasıl mütevazi? Değil mi? Veriyor, habire veriyor. Mütevazi insanlar üstünde geziyor. Böyle bir güzelliği var. Ha, tabii insan şerefini, haysiyetini de ayaklar altına düşürecek değil. Onurunu, şerefini tabii muhafaza edecek ama kibirlenmekten uzak duracak, kibirden uzak duracak, insanlara küçük görmekten uzak duracak. Ta ki giydiği elbise, giyim kuşamı, hal ve hareketleri ne olacak? Hep bunları güzel bir şekilde giyecek ve bunları bir kibir vasıtası olarak da kabul etmeyecek. Adam mesela yürüyor, bakıyorsun öyle bir çalımlı yürüyor ki. İşte ayette diyor, ne, nasıl böyle yürün yani? Yürüyüşünde orta ol. Hani sen dağlara da ulaşamazsın, yeri de yaramazsın. Bir insansın neticede. Veya bakıyorsun adam çalımlı bir elbise giymiş. Peygamberimiz ne diyor? Böyle o elbiseyle hava atıyor, çalım satıyor, kibirleniyor. Allah diyor onu cehenneme koymuş, ta kıyamete kadar da diyor o şekilde cehenneme atılıp atılıp duracak diyor. Bu kadar da tehlikeli var. İşte her insanda kendini beğenme özelliği vardır. Yani hepimiz insanız. Hani derler ya atalar, bir insan kendisini beğenmese çatlar ölür diye böyle bir sözleri var. Hani tabii hepimiz insanız. Kendimizi beğenebiliriz. Ama bu aşırı dereceye ulaşarak insanları küçük görmeye veya az önce de söylediğimiz gibi giydiğimiz elbiseyle büyüklenmeye, yürüyüşümüzle büyüklenmeye, söz söylerken böyle büyük sözler söylemeye, hep kendinden bahsetmeye, kendi şöyle, kendi böyle, küçük diğer insanları basit görme, bunlar hepsi nedir? Yanlış olan davranışlardır. Bu davranışın içerisine giren insan hatadan dönmez. Çünkü nasihat etsen nasihatı da dinlemez. Hep kendi biliyordur, kendi en iyisidir. Kimse bir şey bilmiyordur. İnsanlar böyle onun yanında hiçbir şeydir. Veya nedir? Malı var, onunla övünüyor. Serveti var, onunla övünüyor. Birazcık ilmi var, onunla övünüyor. İşte pahalı elbiseler almış, onunla övünüyor. Ayakkabı almış, onunla övünüyor. Hayatı bu. Bunlar önemli şeyler değil. Önemli olan nedir? Allah-u Teala bizi ölçüyü getirmiş. Takva sahibi olmak. Takva sahibi insan nedir? Allah'ın en büyük olduğunu bilir. Allah'ın büyüklüğü karşısında insanların hiçbir gücünün olmadığını idrak eder. Hani marifetullah diyoruz ya, Allah'ı tanıma, Allah'ı bilme. Allah'ı bilen bir insan kendinin ne kadar aciz olduğunu bilir. Ufacık bir ağrıya dayanamayan bir insanız biz. Ufacık bir söze dayanamayan bir insanız ki haddimizi bilmemiz gerekiyor. Zaten alimlerimiz şöyle diyor, yani bir insanın hastalanmasındaki hikmetlerden birisi de kulun acziyetini anlamasıdır. Küçüklüğünü, zayıflığını bilmesidir. Çünkü ufacık bir ağrıyla böyle feryadı fikan koparıyoruz ki neyimize gururlanacağız, neyimize kibirleneceğiz, neyimize kendimize büyük göreceğiz. Allah bizleri korusun ve muhafaza eylesin. Tekebbür, kibirden korusun. İşte kibirli insan, zaten kibirdeki en büyük tehlike hakka karşı gözünü kapatmasıdır. Hakkı duymamasıdır. Bundan dolayı Allah-u Teala hep Kur'an-ı Kerim'de böyle tekebbür edenleri, büyüklük taslayanları ne yapıyor? Lanetliyor ve onlara karşı diyor ki hakkı göremeyecek onlar. Çünkü büyüklendiği zaman kim ki diyor yeryüzünde haksız yere kibirlenir, büyüklenirse Allah-u Teala ne diyor? Onları ayetlerimden uzaklaştıracağım. O zaman ne yapıyor? Hakkı göremiyor, hakikati göremiyor, kendisini kurtaracak olan yola giremiyor. Hani bir insan hasta, tedavi olacak, iyi bir doktor var, iyi bir ilaç var. Ne o doktoru bilebiliyor, ne ilacı bilebiliyor, ne o ilacı kullanabiliyor. İşte kibir de böyle bir şey. İşte Allah-u Teala bizi kibirden korusun, nifaktan korusun ve mütevazi kullardan eylesin. Zaten kim ki Allah için mütevazi olursa Allah o kulu ne yapar? Yüceltir. Ha, kim diye tekebbür ederse, kibirlenirse, kibirlilik gösterirse Allah da onu zelil eder, küçültür. İşte bu ikisi böyle birbiriyle ters orantılı. Allah-u Teala bizi tevazu ehlinden eylesin. Dikkat edin, bakıyorsunuz böyle tevazu sahibi insanlar malları olmasa, mülkleri olmasa bile, elbiseleri çok ahım şahım olmasa bile, oturdukları evler saray gibi olmasa bile ne yapıyorsun? Bakıyorsun hep insanları, Allah onların kalbini ona doğru celbediyor. İnsanlar ona saygı gösteriyor, hürmet gösteriyor. Fakat bununla birlikte böyle tekebbürlü insanlar, kibirli insanlar, müstekbirler, mütekebbirleri de bakıyorsun küçültüyor, alçaltıyor ve öyle bir ortama getiriyor ki ufacık bir ortamda kendisi, hani derler ya böyle tokadı yiyor. Böyle şamarı yiyor ve küçük düşüyor. İşte her emirde olduğu gibi bu emirde de çok dikkat edeceğiz ki bu kibirden Allah bizi korusun, kendini beğenmişlikten Allah-u Teala bizleri korusun, Allah-u Teala bizlere muhafaza buyursun. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Elçiler düşmanlarına karşı Allah'tan zafer istediler ve Allah her inatçı zorbayı da perişan etti. Perişan oldu. Çünkü onlar niye? Haktan sapmışlar. Kalbi mühürlenmiş. İnsanlara karşı büyüklük taslamaya çalışıyorlar. Kendilerini büyük görüyorlar. Bu şekilde de ne yapıyor? Allah'a karşı baş kaldırıyorlar. Sonra Allah'ın kullarına karşı baş kaldırıyorlar. Allah'ın kullarını küçük görüyorlar, basit görüyorlar. Neticede hepimiz insanız. Hepimiz Adem ve Havva'dan geliyoruz. Hepimiz kalp taşıyoruz. Onun için birbirimize karşı büyüklenmenin, kibirlenmenin hiçbir haddi hududu yoktur. Ve bununla birlikte gerçek üstünlük takvadadır. Ve her insanın kendine göre güzel özelliği vardır, becerisi vardır, kabiliyeti vardır. Bizde olmayan başka bir insanda var, onda olmayan bizde var, diğerinde başka bir şey var. Yani herkesin kendine göre bir güzelliği, bir özelliği, beceri ve kabiliyeti var. Onun için ne olacak? İnsan bunu görmek suretiyle kendisini büyüklemeyecek ve her şeyden ders çıkarmaya çalışacak ve her şeyden ibret almaya çalışacak ki bu şekilde rahata ersin, huzura ersin ki zaten şunu da söyleyeyim. Kibirli insanların kalbinde hiçbir zaman huzur olmaz. Huzurlu olamazlar. O huzursuzluğu böyle her zaman yansır. Ne maddi bir huzur görebilirler, ne manevi bir huzur görebilirler, ne gerçek bir dost olabilirler, ne de gerçek manada bir dost bulabilirler. Allah-u Teala bizleri kibirden korusun, mütekebbir olmaktan korusun, müstekbir olmaktan korusun ve onlara meyletmekten korusun. Hal ve hareketlerimizde, yaşayışımızda, giyinişimizde, yürüyüşümüzde böyle mütevazi olan kullarından bizleri eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda tekrar buluşmak duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyin. Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Mani' Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Mani' kötülüklere engel olan, dilemediği şeylerin olmasına izin vermeyen, kendilerine zarar verecek şeylere mani olmak suretiyle dostlarına yardımda bulunan demektir. Yunus Suresi. Ve eğer Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse, o zaman da onun lütfunu engelleyebilecek kimse yoktur. O, lütfunu dilediği kuluna nasip eder. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Aziz dinleyenlerimiz, Allah Celle Celaluhu bütün yarattıkları hakkında hayır ve rahmet diler. O tüm kullarına kötülüklerden uzak olma, iyiliklere yönelme isteği ve temayülü, meyli vermiştir. O mümin ve müttaki kullarına yardımını ve korumasını da bağışlar. O her şeyin sahibidir. Öylesine kudretli ve kuvvetlidir ki binbir sebep yaratarak kötülüklere El-Mani' ismiyle mani olur. Korur kullarını zalimlerin müminlere karşı hazırladıkları hileleri de bir vesile ile bozarak yardım eder halis kullarına. Biz insanlar ileriyi göremediğimizden dua ve isteklerimiz hemen kabul edilsin isteriz. İstediklerimizi de bizim sunduğumuz formda kabul etsin diye bekleriz. Acizliğimizin farkında bile değiliz. Kulluk ne demektir? Onu bile tam olarak bilemiyoruz. Şükürler olsun ki kulunu yaratan o yüce Allah Celle Celaluhu elleriyle imal ettiği motorun bütün özelliklerini bilen bir mühendis misali kulunu çok iyi biliyor ve rahmetiyle, sabrıyla davranıyor bir aciz ve cahil kullarına. İsra Suresi. İnsan hayrın gelmesine dua ettiği gibi kötülüğün gelmesine de dua eder. İnsan çok acelecidir. Allah Celle Celaluhu dualarımızın bizim için hayırlı olanlarını kabul ediyor. Bizim için hayra vesile olmayacakları işleme bile koymuyor ya da erteliyor. Kısa ve dar görüşümüzle bizim için iyi olabileceğini düşündüğümüz şey, onun sonsuz ilminde bize kötülük getirebilecekse, onun bize ulaşmasına El-Mani' ismiyle mani oluyor o yüceler yücesi olan Yaradanımız. Binbir kapısı olan bir yüce sultandır o. Bir kapıyı kapatır, bir kapıyı ardına kadar açar. Ona güvenip dayanana kimseyi dokundurtmayandır o.
kulunu dua ile silahlandırıp gözden kaybettirendir o. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret ederken yatağına Hazreti Ali radıyallahu anhu'yu yatırmış, evinden Yasin suresinden ayetler okuyarak hem önderinden bir set, arkalarından bir set çekmişiz, kendilerini sarmışızdır, baksalar da görmezler ayetini okuyarak çıkmıştır. Nebiler Nebisi'nin evinin önünde pusu kurarak onun canına kast etmek için bekleyen müşrikler o mübarek insanı görmemişler, gösterilmemişlerdi. Kulunu, Habibini düşmanların eline bırakmamıştı. El-mani'dir o. Gelebilecek bütün kötülüklere mani olup kulunu koruyandır o.

Aziz dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz bizim hayat örneğimiz. Hazreti Allah Celle Celaluhu onun örneğinde olduğu gibi biz inanan kullarına da yardımını ulaştırır. Yeter ki ihtiyaç anında ona gerektiği gibi dua edelim. Yeter ki onu tanıyalım, onu isimleriyle bilelim, kime ibadet ettiğimizi tam anlamıyla kavrayarak şirkten arınmış bir kalple ona yönelelim. O zaman o tek dost ve gerçek dost El-Mani ismiyle tecelli eder ve bizi kimselerin eline bırakmaz. Yunus Suresi. Açın gözünüzü. Allah'ın dostları üzerine ne korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar. Biz yeter ki onu dost bilelim ve o dostun emirlerine uymaya çalışalım da o bizi bırakmayacak ve unutmayacaktır. Lokman Suresi. Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman, dini tamamen Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları karaya çıkardığı, kurtardığı zaman içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi ancak nankör hainler bilerek inkar eder. Aziz dinleyenlerimiz, hayat dalgalarla dolu bir deniz. Her an ömür gemimiz fırtınaya tutulabilir. İmtihan dünyasındayız. Kuldan istenen, kendisine verilen cüz'i iradeyi kullanarak elinden geleni yapması, kulluğunu göstermek için çalışıp didinmesi, gerisi yüce Yaradan'a ait. Dalgalar çıkaracak karşımıza, imtihan edecek bizi, ama bizler kul olarak her zorlukta yanımızda Rabbimizin olduğunu bilmeli, kendimize bir zarar isabet ettirmemeye çalışmalı ve Rabbimizin merhametini görmeli ve dilenmeliyiz. El-Mani ismi kula güç veren, onu rahatlatan, hayatın zorluklarına karşı insanı zırhlandıran isimlerden biridir. El-Mani isminin tecellilerini yaşamak istiyorsak, biz de mahlukata karşı çok merhametli olmalı, özellikle sevdiğimiz insanların kötülüğüne sebep olacak her şeye mani olmalıyız. Her durumda niyetimizi kontrol edip salih amellere koşmalıyız. Rabbimiz hayatımızda isimlerinin tecellilerini göster. Bizleri kötülüklere eliyle, diliyle, kalbiyle mani olanlardan eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi. Can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzuliliği tevfik kılıp, şiir inşa dilede kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan. Zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halik-ı Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer. Sana karşı muhabbet anı güyan etmiş.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 6. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.

ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.

الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد

ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

sevsin seni gönüller. Artık kıymetin bilsin. Neşroldukça nurların, naşirlerin sevinsin. Affet bizi üstadım, seni çok seviyoruz. Artık kadrin kıymetin bizler de biliyoruz.

evrenin nazlı gülü. Burcu burcu kokan çiçekler arasındaki gülşenden bütün salemliği, güzelliği üzerine toplayan, pırıl pırıl etrafını raihasıyla sarhoş eden bir gül. Ol gülşendeki tüm çiçeklerin belki saygıdan, belki de gözleri kamaştığı için başlarını kaldıramadan, boyunları bükük onu temaşa ettikleri bir gül. Dibinde bitmeye çalışan minnacık otların gurur kaynağı, güneşin tam ışıklarını süzerek ona sonsuz bir özenle ulaştırdığı ve gün boyu onun için parıldadığı bir gül. Ya şu bülbüle ne demeli? Nasıl da şakıyor? Ne güzel nameler yapıyor? Hiç sonmayan güzelliği daha da artan, bilinmeyen yönlerinin de keşfedilmesiyle daha da nadileşen, ey nazlı gül. Nazlı çiçeğimiz dedik, gülümüz dedik. Bilseydik de ona sözlerin en güzeliyle hitap etseydik. Bu gece bir gülşene girdik ki ne gülşen. Ve o gülşende bir gül seyreyledik ki ne gül. Evet, karşımızda Habibi Kibriya, Hatemül Enbiya, Seyyidül Kevneyn, insanların en güzeli. Hem de ölesiye sevebilmek, onu anlatmak,

0: anlatmaktan aciz kalmak. Bunun için Nesimi'nin sözleriyle konuşmak, Ümmü Sina'nın gönül dilinden anlamak.
1: Gönlümüzden
2: dinle de yıldızları, şu hutbe-i şiirine Name-i Nuri'ni Hikmet bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in Haşmeti Sultanına birer Burhan-ı Nurefşanız vücudu saniyat. Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan Nazenin mucizatı çün melek seyranına, bu semanın arza bakan cennete dikkat eden binler mudakkik gözleriz biz. Tuğba-yı hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan asanına, bir Cemil-i Zülcelal'in desti hikmetle takılmış pek güzel meyveleriyiz biz. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, birer mucize-i kudret, birer harikayı sanat halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle 100.000 dille 100.000 burhan gösteririz, işittiririz insan olan insanı. Kör olası dinsiz gözü görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız. Müsebbihiz, zikrederiz abidane, kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Birer meczuplarız. 91.4

aldandık şirin sözüne, kul olduk ahu gözüne, sevgilinin gül yüzüne. Açıla gönül, açıla, şen ola gönül, şen ola. Kabul olup niyazımız, lütfedip servi nazımız, olup da çare sazımız, açıla gönül, açıla, şen ola gönül, şen ola. Meğer ki bahtı yar ola, şita vakti bahar ola, gün doğa şebnehar ola, açıla gönül, açıla, şen ola gönül, şen ola. Şakıyan bülbüller gibi, laleler sümbüller gibi, taze gonca güller gibi, açıla gönül, açıla, şen ola gönül, şen ola.

Hey gözümüz Bekir dede, bizimle etme arbede. Düzeliriz gide gide, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Hulusi-i efkendesi, babında hakir bendesi, bir aşıkı şermendesi, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Dost ile düşman bir ola, vuslat-u hicran bir ola, derd ile derman bir ola, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Ne dedin hey gönül bana, nasihat eylerim sana, dön gel sevdiğinden yana, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Kurtulup gayrın gamından, dehri dunun eleminden, yarın lütfu kereminden, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola.

Doldu dil yarın gamıyla, pür dem oldu her demiyle, Hulusi dost keremiyle, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola.

0: 91.0 Davet Radyo. Tahrim 10-12. Firavun'un hanımı Asiye'nin duası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Onlara hıyanet ettiler. Kocaları Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin denildi. Allah inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti:
1: Rabbim bana yanında cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar ve beni şu zalim toplumdan kurtar.
0: Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.

Rüveyda, fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldin mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin. Alaca bir at koşar içimde, ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda, derinden bir ok saplanır bağrıma. Beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketimde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi, varlığın ve yokluğun ölümüdür bahar. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda, binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara, karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamın, sarar da benliğimi. Ben beni tanımam kaldırımlarda, kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi. Kapadı karanlığa yesriyip kapılarını, meydan okuyuşun çağın ordularına. Bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır, doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını,
yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun diker.

0: 91.0
1: aldı benden beni.
0: Davet Radyo.
1: Bana seni gerek, seni. Ben yanarım dünü günü. Bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur. Bana seni gerek, seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin dünü gün endişem. Bana seni gerek, seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara Leyli gerek. Bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek, seni.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

hasret sana bu gözler. Gönlüm yolunu gözler. Huzura ersem bir kez, bahara döner güzler. Erse payine başım, hep çağlasa gözyaşım. Sen, sen deyip ağlasam, kalkar bütün pürüzler. Köyünün pembe rengi, bulunmaz asla dengi. Temizlenip giderler, günahla gelen yüzler. Gelenler erer nura, her biri bir sürura. Rahmet yağar her yana, kalır mahrum gözsüzler.

toprağından, tozundan, o mübarek izinden, zulmetli dünyalara akar gelir gündüzler. Ölgün ne desem sana, methin düşmezdi bana. Bir şey diyeyim dedim, vefa etmedi sözler. O derin şefkatinden ve engin himmetinden dönüp bir teveccüh kıl, ruhum lütfunu özler.

kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme. Yoksa kalpten kalbe gitmez kurban. Sen senin olmazsan dertlerin biter. Varın yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol yeter. Teslim olan zarar etmez kurbanım. Güvenme kendine, ben oldum diye. Pişenler hamım der, bir düşün niye? Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye. Bir tövbeyle bu iş bitmez kurbanım. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa sen bacadan gir. Ha sevmiş, ha dövmüş, ikisi de bir. Sevmese kaşını çatmaz kurbanım. Çalış, nasibini al dünyadan yana. Ama sanma dünya yar olur sana. Ahiret parası lazım insana. Güneş hep batıdan batmaz kurbanım. Hizmet yoksa himmet olmaz. Bu kesin. Hem hizmet nimettir. Böyle bilesin. Gayret et, gönle gir. Benimdir desin. Sultan kölesini atmaz kurbanım. Yap dediğini yap, emrine göre. Bu iş bensiz olmaz, deme boş yere. O eli tutmuşsa insan bir kere, nefsini hesaba katmaz kurban. Cahiller ağzını açınca ben der. Ben deyip yol alan var mı hiç? Göster. Eli hep güzel gör. Kendini hep yer. Tezek su dibine batmaz kurban. Günahtı, sevaptı, bunlar boş hesap. Her neyi yaparsan Allah için yap. Avamın işidir bu hesap kitap. Aşıklar kar zarar gütmez kurbanım. Dua kabul. Niye Sıddık'ın ahı? Ne dedi Hızır'a Nakşibend Şahı? Hatırla, idrak et, anla burahı. Ben sadıkım demek yetmez kurbanım. Sadakat ne derse doğru demekmiş. Onsuz doğrulara eğri demekmiş. Sadakat Sıddık'ın bağrı demekmiş. Ciğer yanar, duman tütmez kurbanım. Er olmak isteyen serinden geçer. Bir saki elinden badeyi içer. Seç deseler yarın zehrini seçer. Ayarın balını tatmaz kurbanım. Sözün özü, derdi minnet bil cana. Yâre can ver ki can yar olsun sana. Serdar isen serini koy meydana. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım.

bolca verdin gönül aşımı. Aşkınla selettin şu gözyaşımı. Hiç kimseye eğmediğim başımı, yalnız sana eğdim, sana yöneldim. Beşer kazanında piştim pişeli, kimi üzgün gördüm, kimi neşeli. Kimi döner durur aşka düşeli, pervaneler gibi sana yöneldim. Bir ana serçenin iç güdüsünde, tavus kuşlarının ince süsünde, nice örümceğin ak örtüsünde, hep seni gördüm de.

gördüm. Arkası karanlık kapılar gördüm. Mezar taşlarında tapular gördüm. Mülk senindir dedim, sana yöneldim. Kul gördüm kuluna haset çekmede, kin tohumun nesil nesil ekmede, bir yudum su verse başa kalkmada, muhtaç etme dedim, sana yöneldim. Kulunu hor görür üstten bakardım, bir söz ile nice gönül yıkardım, zulmün neşterine arka çıkardım, şimdi hicabımla sana yöneldim. Ne yaralar gördüm ilaç kâr etmez, ne hastalar gördüm gecesi bitmez, yine de sabreder isyana gitmez, hayran hayran bak.

Taş yürekler gördüm, kurşunlar delmez. 100 adım giderim, bir adım gelmez. Vermeyen verenin kadrini bilmez. Bilen bilir dedim, sana yöneldim.

0: Daha nice yoldan sapanlar, dünya malın putlaştırıp tapanlar, haram harmanında hasat yapanlar, halime şükredip sana yöneldim. İnsan karıncaya hükmeder sandım. Bir gün bir yuvaya gizlice indim. Rızkına saygıyı görünce dondum. Nice ibret ile sana yöneldim. Zor günde çareyi sende bulanlar, peşinden şeytana ortak olanlar, ölçüde tartıda yalan dolanlar, şahit ola ola sana yöneldim. Komşu kapısını usulca vurdum, aç mıdır tok mudur gizlice sordum. İki lokmam vardı, birini verdim, rızanı almaya sana yöneldim. Evlatmış dünyada mürüvvet tacı, o tacı kaybetmek ne büyük acı. Sabır buyurmuşsun onun ilacı, o da sende diye sana yöneldim. Çektim gözlerimden gaflet tülünü, neyleyim mevsimlik dünya gülünü. Dilerim ki kulun ahir çölünü, gül gülistaneyle sana yöneldim. Rızan için karşılıksız verenler, rızan için gönüllere girenler, müjdelenmiş kalp gözünden görenler, müjdemi almaya sana yöneldim. Bilmedim verdiğin can kıymetini, bir nefes sağlığın has nimetini. Gerçi yüzüm yok ya, o rahmetini yine de ver diye, yine de ver diye sana yöneldim.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.